0: Şincan'a 6 kez'de Uda gelişinin 3. yılı. Malayziyalık sayahatçı Chen Shouying muhbirge mındaq dedi. Şincan'a 2. kıtım gelişim. Bu kıtım Şimali Şincan'ı çokum obdan sayahat kılımın. Şincan'ın kaupını bək seyğindim. Künes nahiyesi Narat Mənzir rayonu yakında Narat Muzik Bayramı ötküzüp, tabi mənzir bilen modi ekim sanatını çoğun kuru yoğurup, sayahatçilerge tağ dala ünsün yeni mənzirsini çökme yaratıp, zor türküm sayahatçını gelip, yaylaq muziksinin sehri küçünü eskileşki jalıp kıldı. Sıçvalik sayahatçı Alu Shaolong mındağ dedi. Yaylaq mənzirsi bək güzelken, sahne kayfiyatımı bək koyuq boldı. Yaylaqda nəx meydanda müzik anlısa, kişi özünü naidi azade rahat es kıldıken. Omumi tuyğusu bək qaltıs boldı. Yakında Buraltoqay nahiyesi Ulungör Gölü ekologiya baylıqı dayanıp, ananevi kırgahtı belik tutuş asası da kemide belik tutuş türünü sınaq tariqisi de yolu koyup, köl etrafi medeniyet sayahat kəsip altını beytip, sayahat istemalının yoşurun küçünü qozğatdı. Cay-caylardan kelgen belik tutuş həvəskarları kölde kıyı qaydıgash belik tutuş kuşallıqını çökmü sınap, Köl etrafı sayahatıdaki yeni təsiratını es kılıştı. Sayahatçı Jai Shu mındağ dedi. Kölnің otırısı da oltırıp, məyin şamalı yelpün gəş, köl mənzirisi de hazırlandıq. Muhiti nait rahatken, kişiye yenice hem özgeçe duygu verdiken.
1: Stansımız xəbri. Yakın numyan bugün nahiyesindeki çarvıcılar 140 min çarvını yazlık yaylaqdan küzlük yaylağı köçürüşke başladı. Bugün nahiyesinin yeni sar pazardaki tağ arısıdaki yaylaqda çarvıcılar kalı koylarını heydep küzlük yaylağı köç yolu atlandı. Heybetlik çarvı topu əgribügri tağ yolu da bir de astı kadem ilip yorgulap mansa, bir de qoğuluşup çepişip tolumu heybetlik tağ dala mənzirisini şekillendirgen idi. Çarvıcı Rahman Osman muhbir mındaq dedi. Çarvılarını yaylaq köçürüşte yol yıraq, şarait cabalıq, Yuqu müdafiye xadimleri keselcan yarlanğan çarvılarının halıdan haber iliş üçün bütün musabıdı biz bilen təğmenib, yol boyu çarvılarını tekşürüş, dezinfeksiyelip yuqumunun alın ilişki yardım işi vatudu. Her kanda qiyinçilikı yoluqsaq dərhal həl qilib, bizni teximi xatırcan köçüş imkaniyetigi iyi qildi. Bugün nahiyesinin 2026 yıllık çarvılarını küzlük yaylağı köçürüş hizmeti 10. ayının ahırgıcı devamlaşıdı. Yaylaq köçürüş dairesi nahiyetki barlıq çarvıçılıq rayonlarını kaplaydı. Bu qitimki küzlük yaylaqı köçürüşte çarvı sani köp, çetildiğen çarvı dairesi iken köçüş liniyesi uzun. Küzde abar ayının özgürüşü tıraqsız, kısmen çarvı yolları egiz bəs bolup yürüş qiyin. Çarvılarının uzun məzgil yol yürüyende asallı ciddiyleşip gitiş, yarılınış, ağırıp geliş qatarlıq real qiyin məsillerge qarda bugün nahiyesi baldır uğurlaştırıp, çarvı yollarını remont qiliş, tüzləş, yuqumluq keselliknin alınilish, tizginləş, birin səbdi növbəçilik qiliş, ciddi taqabıl durup bir taraf qiliş qatarlıq türlük kapalet xizmetini puxta, yaxşı işləp, bütün musablik yetişmanıdığın, Bütün rayonunu kaplıgan səmimi mülazmet kapalı sistemisini ornatıp, çarvıçla kırımının eşişiğe, çarvılarının ten zaman yaylaq köçüşüge hakiki kapalı tıkıldı. Bugün nahiyesi Yensar Bazırının kadri Xamit Oşurmundaq dedi. Tekniklerimiz koy padısıgı yakından əgişip menip, Vaxtada davalaş, yuqumunun alın iliş qatarlı xizmetlerini işləp, koy padılarının yaylaqı oğuşluq yötgülüşüge hakiki kapalı tıkılıp atıdı.
0: Aptonom raylıq intizam tekşürüş komiteti, reviziya komiteti xabri. Şincan Jongtay Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin sabıq muavin şujisi, sabıq mudir, işçiler uyuşmasının sabıq reisi Çi Guoqing intizamğa kanunğa eğir xilaflıq qilish çetilğanlıqtan növbete Aptonom raylıq intizam tekşürüş komiteti, reviziya komiteti tarafından intizam ve reviziya cihetinden tekşürülüyordu.
1: Әмді қысқы қабарлар аңлатымыз. Абдоным районлық тарақият вә ислахат комитеті, Абдоным районлық малия назарды білен бірлікті еқінді, Шинжан Уйғыр Абдоным районының 2026 жылыдан 2028 жылығычы болған пақты нишанлық баға сиясыны елуі қош лайы әсіні бесіп тарқытып, 2026 жылыдан 2028 жылығычы Шинжанда пақты нишанлық баға сиясының дамлық елуі қойылды қалдығы. Нишанлық баға сәвиес бойынша әр тонусының

Hörmətlik radio anlıqıcılar, mikrosulyo odançıları Ming qıraləydi. Turmuşunuzdaki bu nərslədəl mikrosulyo odançılarının mənbəsi, işlətkəndə diqqət qılın. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanladı boludu. Mikrosulyoların kırmaydıqan tüşkü yox. 2023-ci ili 4-ci ayda nanometr materiallardaki bir türlük tətqiqatı bayqılışı, mikrosulyo odançılarını kiçik çaşqan su bilən billi işkəndin kiyin, pəqət 2 saatla minə qan tosqıdın ötüb çoğun minisiga kirələydikən. 2022 yildagi Nopuzliq jurnal xalqaro muhitda e'lon qilingan bir turlik tadqiqoti ko'rsatilishicha, 6 sog'lom homilador ayolning bola hamri ichida 4-ning 5-dan 10 mikrometrgacha cho'ngliqdagi mikrosulyo donchalari tekshirib chiqilgan. Mikrosulyo hatto irsiyatga ega bo'lib, bola hamri tusqi orqali odam badanigimo ta'sir ko'rsatadi ekan. Poytaxt tibbiy dashosi Jungo muhit ilmiy tadqiqot yurti qatorliq Tadqiqat kollektivlarining Tabiat sog'lomlik jurnalida e'lon qilingan tadqiqotida ko'rsatilishicha, mikro nanometrlik sulyo insonlarning cho'ng mingisiga keng ko'lamda kirgan. Uning ustiga o'smining atrofidagi mingi to'qilmalardagi sulyoning quyuqligi roshan holda texim yuqori bo'lib, bu minga qon to'siqining buzg'unchiligiga uchirgan aman, sulyoning fursatdan foydalanib kirib kelib, cho'ng mingining cho'ngqur qatlamiga kirdiganligini tushuntirdi. Undaqda mikro sulyo degan nima? Mikrosulyo diametri 5 mm'dan kichik bo'lgan sulyo parchalari yoki sulyo donchalarini ko'rsatadi. Hatto kichikligidan mikro nanometr darajasigacha bo'ladi. Uning kelish manbasi asosligi bunday ikki xil. Bir xili cho'ng sulyolarning parchalanishidan hosil bo'ladi, yana bir xili sun'iy yasalgan ba'zi mahsulotlardagi mikrosulyo donchalari. Masalan, kirim buyumlardagi tutuq doncha yoki tish pastasidagi mikrosulyo doncha qatorliqlar. Mikrosulyo yoki ko'p xil kasallik xavf-xatarini keltirib chiqarishi mumkin. Mikrosulyo odamning salomatligiga bo'lgan ta'siri jihatida navbatda yanada tadqiq qilish oldida turibdi. Hozirgi tadqiqotlardan bayqilishcha mikrosulyolar odam badanidagi nurg'un a'zo to'qilmalarida to'plandi ekan. Bular cho'ng miya, yurak, o'pka, uchay yo'li, jigar, hatto yilik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Mikrosulyo ko'p xil yo'llar orqali odam badaniga kiradi. Masalan, nafaslanish, yemak ishmak va ter bilan uchrashish orqali yoshirin xavf paydo qiladi. Mikrosulyo hazm qilish yo'lini zaxmlantirib, oshqozon uchay yo'lidagi mikroorganizmlarning bakteriya to'pini buzib, uchay yo'li kasalliklarini keltirib chiqaradi. Oshqozon kesilini og'irlashtirib, tuz uchay qonash qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. O'pkini g'idiqlab, o'pkining sig'imchanligiga ham ta'sir yetkazadi. Isbotlanadigan ma'lum bo'lishicha, nilon va poliester talosi bilan nafilishadigan ishchilarning ziyonli talonlar bilan uchrashish darajasi odatdagi kishilarnikidan xeyli yuqori bo'lib, ularning o'pkasi g'idiqlandi ekan, o'pka sig'imchanligi ham tuvallaydi ekan. Nanometr darajalik sulyo hujayra pardasini teshib o'tib, hujayraning iqtidoriga qarshilik qilishi mumkin. Sulyodan qo'yib berilgan plastiklashtirg'ich odam badanining ichki ajratma tizimiga qarshilik qilib, ko'pi sog'lomligiga ta'sir yetkazishi mumkin. Anusti yoki bola hamroyida mikrosulyolar bayqalsa, bu vaqtlarning salomatligiga ta'sir yetkazishi mumkin. Tarkibida mikrosulyo bo'lgan kundalik turmush buyumlari bizga doim uchrab turadi. Ular tuvandikicha. Birinchisi, seg'iz. 2025 yili 3-chi ayda Amerika Kaliforniyada shaxsiy tadqiqotchilarning bayqishicha, bir parcha seg'iz chaynaganda minglagan mikrosulyo donchalari qo'yib berildi ekan. Ko'p qism mikrosulyolar seg'iz chaynashdan 2 minut burun tushib ketadigan bo'lib, 8 minut chaynaganda 94% mikrosulyo quyib berildi ekan. Ikkinchisi, bir qitimli qog'oz stakan. 2020 yili Xatarlik materiallar jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqot ko'rsatilishicha, agar issiq ichimlikni bir qitimli qog'oz stakanga qo'ysak, taxminan 15 minut ichida bu qog'oz stakan ichimlikka 25 mingdan ortiq mikrosulyo zarichini quyib bera oladi ekan. Uchinchisi, butilkalik suv. 2024 yili Amerika Davlatlik Fanlar Akademiyasi jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqoti bayqilishicha, har bir butilkaga qachilangan butilkalik suvda taxminan

doğrularını yazıp verişiden saklanış gerek. Altıncı, doğru bilen davalaş. Suyduk kesatasının tahminen 80% bedeninin madde almaştırışıdan geliyordu. Adem yap işimsi mi, bedende suyduk kesatası payda buludu. Eğer tövendik ekvalları görülse, suyduk kesatasını tövendirdiğin doğrularını şiltiş tavsiye kılındı. Birinci, ağaçma kesellik alametleri görülmegen, lakin kandaki suyduk kesatasının miktarı 540 mikromol litre giyesse. İkinci, yukur kan besimi, yağ metabolizmi normalsızlığı, diabet kesili, simizlik, miyin sektisi, tazsıman yürek kesili, suyduk kesilatası membelik, börekki taş düşüş kesili katarlık ageşmi keseliklerinin biri görülüp, kandaki suyduk kesilatası 480 mikromol litre giyesse. Yedinci, yengil hareketlerinin kılış. Seyli kılış, astı yürüyüş, velosiped miniş, teyci gumpisi oynaş katarlık oksigenlik hareketlerini işleş tavsiye kılındı. Yine pey sozuş hareketlerini köprek işlep versin buludu. Suyduk kesatası yukarı ağırlıklarda bu kesel daim başka metabolizm kesellikleri bilen birleşip geledigen bulgaşka kattık hareket kılıştın sakınış gerek. Çünkü kattık hareket yürek muskuluğa kan yetişmezliğini keltürüp çıkırıp kan besimini örültüp salametlikke xavip elip geledigen.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jing Yue'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün muyum noktasını anlatımız.

Yoqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qetim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. Men oldi bilan Shangang alayida ma'muriy rayondagi barliq aholidan samimiy hol so'rayman. Yangi tashman o'pki yallug'i yoqimi bir yildan ortiq davomlashib, dunyoga og'ir zarba elib keldi. Yüksek derecede içi bitilgen halkaralık şehir Shangang bir kadar zor təsiri uçurdu. Aldınkı bir mezgilde Shangang'da yukum 4. kitim kankilemde tarqılıp, şehir ağlısının hayat bir xeterliki ve ten sağlamlıkıga bir kadar zor tehdit saldı. Köpçülüknün hizmeti ve turmuş yukumu nurgun qiyinçilik tuğdurdu. Mən nait köngül böldüm. Tolumu ensirdim. Merkezi hükümet Shangang alayda memuri rayonunun yukumga takabül turuşunu bütün küçü bilen kollaş üçün barlık zörür tedbirlerini kollandı. Hem de davamlık kollunudu. Köpçelik şençini çıngıtıp, iştifaklaşıp yukumga takabül turuş gerek. Vatan mengü Shangang'ın küçlük arık tırıkıdır. Köz aldığımızdaki kıyıncılıklarını çokum yeneleyimiz. Bir yıldan boyan siz ve alayda memuri rayon hükümeti nizamga tüzütüş kirgizüş malımancılıkı. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumi ve taşki muhittiki paydasız özgürüşle peyda kılgan katmı kat eğir zerbigi salmakta kabul durup, türlük çar amalla bilen tertipini saklap, yokumunun aldını ilip tizgillap, ammini kıyıncılıktan kutuldurup, iktisatını esli keltürüp, muayyen önümge eriştinla. Alayda körsütüp ötüşki tegişlik şu ki, memleketli halı kurultuyu daimi komiteti, Shangang'da devlet xavpsizlikini qoğdaş kanununu tüzüp ilan kılgandın ki, siz alayda memuri rayon hükümetini yetekləp, qatti icra kılıp, kanun boyca toplanı tencitip, malımancılıqını tizgilləp, Shangang'ın toğru yolu qaytışıga tırışıp türütkü boldunuz. Devlet xavpsizliki qatarlıqlağı çetilidigan çoğun haq, çoğun nahaq meselelerde meydanınız müstahkem boldi. Mesuliyetini dadıl üstünüzge aldınız. Vatan söyüş, Shangang'ı söyüş hissiyatınız ve devlet Shangang aldı da yüksek cevapkar buluş royunuz ne namayan kıldınız. Merkez, siz ve alaydı memuri rayon hükümetinin mesuliyetini toluk ada kılıçdaki ifadenlerini toluk muayileştirdi. Shangang'ın kalaymıkancılıktın tınışlıkı ütüşüdek zor buruluş, şundak bir çonkur kaydını yeni bir gittim uhturdu ki, bir devlette işki tüzüm buluş emeliyetinin put kadem bilen uzakçı doğamlışıga hakiki kapalatlı kılış üçün, Shangang'ı vatanperverle idare kılışta baştın ahır çınktırış şart. Bu devletnin ilgilik hukuki, xavpsizliki, terakiyat menfaatiye. Shangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mukumlukı takılıdığan tüp prensip. Shangang'ı ve temperverle idare kılışını işe aşırgandıla, merkezinin Shangang alaydı memuri rayonunu umumüzlük başkuruş, idare kılış hukukunu önümlük emelileştirgili. Asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen asasi kanunluk tüzüm tertipini önümlük kovdugili. Türlük çonkur katlamlık meselelerini önümlük el kılgılı boludu. Shangang ebedi emirlikini işe aşıralaydı. Hem de Jonghua milletinin uluq gülünüşünü emelge aşırış için tekiştik tövbü koşalaydı.

Bir yıldan bu yan Şangang'ın kalaymakancılıktan tanışlıkı ötüşü vaziyeti üzlüksüz müstehkemlendi. Vaziyet üzlüksüz yakşınış karap ravajlandı. Yeni tasaman öpki yalugu yokumunun aldığını iliş tizgilleş önümü körnerlik bulup, hıtsat tedirce esli keldi. Cemiyet tanış boldi. Baş memur Lin Zhengyue alaydı memuri rayon hükümeti rehberlik kılıp, Memleketli Halk Kurultayının alakadar kararı ve Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti çıkargan alakadar kanunlara asasen Şangang'ın saylam tüzümünü sistemi karakterlik tüzütüp mükemmelleştirdi. Saylam Komitetinin saylımı ve Kanun Çıkırış Kengişinin saylımını muvaffakiyetlik ötküzüp, Şangang'ın emeliyetine uygun kılıdığan demokratik

bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifola, stansımızın başka programları da bolsun.

sen bilen tanıştın ilgili, edebiyat dersiye ancak kızgıp gitmeydim. Tabii ben amrakıydım. Kaçan sen bilen tanıştım, şununla başlayıp benim kızgışım dairesiye edebiyat dersimi kırdı. Edebiyat dersiyedeki şiirlerini deyüdek, yatlap boğandım. Yazıp maşaya keyende, öşükteki boğukum uygunup gitti. Devamını keyin yazayım. Arlıqda nurgun işler bulup ötti. Mən özümün çarçıqanlıqını yız kılmadı mən. Bilmən, bu xatla sını tapanmaydı. Şuna, köğünümdekinin həmmisinin dəvilişini oyludum. Şuna kısam, köğünüm aram tapıdığan dek tuyuldu.

asta-asta hem nesi özgerdi. Seni sınıfta oturup cemcit saklaydıgan ve koçalarda yürgende seni izleydigan bop kaldı. Bırak, sen zatlı körmüdün. Hudu bu yada yer şardı yok tekli bop kettin. Künle şu tarikada öteydi. Ali mektep imtihandan ötüp, okuşka meniş aldıdan tuyuksuz sen bilen uçuruşup kaldı. Kaçama mahcup olmadısız, dep sordum ben de. Bilmeyim ben. Belki adı menin gelişim mümkün. Bulalım, ah yol bulsun. Baya, kanda uçuruşup kalan bulsak, yeni şundak kayrıldık. Sen ketkendin ki, aşı buludu diyen bir eğiz gibin yadımgı kırvaldı. Başka yaptırın bana yeni tuyulmadı. Ama, buludu diyen aşı bir eğiz gibin beni bir yarım kıldı. O kepanın beşimi ahırma ba idi. Bırak oyunu verip o kepanın ahırını unutup gettim. Sen mi min unutup kessin diyen beni de buludu diyen bosan gerek. Ahırını unutup gettiğini bilen beşini unutuyamayı batattı. Şu yedin kaçanla da kayttım. Kanda kayttım bu bana hazırgıcı bir sır. Arlıkta ben Ali Mektep'teki 5 yıllık okuşumu tamamlattım ben. Yolu kaytıp, hizmetkeme çıkıttı ben. Ben şu günü sen bilen hoşlaşıp, boranda kalğandan başlayıp, kel gözümünü unutup ketken idim. Pekatla, ötüp ketken ve mengü tekrarlanmaydıgan aşı yıllanılı oylaydım. Aslımla, bağıncı soruyup, beni korşalığı aldı. Biz ayrılığandan beri, asasen körüşmüdük. Bir iki kaytım koçıda ve otobüsle uçuruşma kaldık yu. Salam kılışmadık. Vakıtın ötüşeyi ägeşip, seni tüşep kalmasamla oylamaydıgan, seyğınmaydıgan buldu. Bolup mu, aş günün beri şundak buldu. O günü biz karmı karşıalda uçuraştık. Sen aldımda kilovat attın. Yolumuz mu bir əməsiydi. Közündən tonumağan bulsam, bu rüyallıqını itiraf kılmazken mən. Kosuğun yoğunab, kivağın könlükenge patmay kalğandım. Bir kolunda kusuğun tutulgan idi. Gözlerimiz uçuraştı. Ama sende hiç kandak ifade bulmadı. Biz en şunda uçuraştık. Sen mi ötüp gettin? Bu yüz bir işi mümkün bulmaydıgan iştek beni hile bir günlüğe geçe bir yaram kaldı. Turupla seni sövgünümge hazırgıcı sığınış içi de yat etkerlikimge pişayman kaldı. Bu benim mevcut riyallıkını itiraf kılmağalıkım boz gerek. Adam köp hallada reyallıqını itiraf kılmaydı. Aşu itiraf kılmasıq içi de çeksiz armanı sozulup yatkan boludu. Arman əsli yeşin nəsi. Amma bundaq çağda onun hüsni bir pulğa ağızsız nəsiye aylandı. Mən seni məngü toy kılmaydı o dəb oylaqan. Senin mən bilən toy kılışın mümkün bulmuşum mən şundaq oylaydım. Amma nətici oylağınım dək bulmadı. Seni kömügen bolsam, belki boncilik çoğukur oylapma ketmezdim. Seni ködüm. Şu halde ködüm. Bu, Adem'le mığıldap yürüştüğün avat koçu idi. Muşu dakikada yüzbeyen bir ruhi paciyeni menden başka hiç kim his kılmadı. Bırak, sen bunun sırtı da. Gerçi gözünde hiç kandak ifade bulmağın bilen, yürüken kan idi. Bazısının paçı-paçı bop ketken ruhiyanını kuraştırığım, kaytadan küzetkün keletti. Lekin, özümde boncilik mağdurunun kanmağalıqını yez kılıp, tohtap kalmen. Sen bilen tonuşkan kündün başlap yazgan şerimni, şu kündün başlap kaytı yazmadı. Ameliyette, o teyhi ahırlaşmağan idi. Ama, ben onu izcil yezip keyendim. Ben onu kancilik beyirlip yazsam, o şunca ahırlaşmaydı. Muşu işi kodi bu şehrinin yerim yolu toxtap gelişiğe sebep olgan buluşu mümkün. Bir günü bu şehrini köydürüp etmekçi bulup, kağazını ızdıdım. Ama şehr yazan kağazını hiç neden tapamadım. Onu tapamığan seri ciddi ilişki başladım. Çünkü tapmasam bulmaydı. O neymiş ki ben koygan yerde durmaydı. Bu yani benden başka hiç kim bilmeydi. Elbette bu hiç kimin içi de sen mi bağıydı.
onu köydürüp küzdün yok atmasam, kalıp yaram toluk sakaymaydı. Onun yokluğu beni tamamen veyran kıldı. Dada, oğlum velakıda külüp, apamsın çakırvatıdı, dedi. Dadamın işi bakken degen balam, onun peşanesini söyüp koydu. Oğlum çıkıp gitti. Barlı hatiyerlerimle ahtırmakçı buldum. Bu hatiyerlerde buluşu ihtimalga bekme yakın idi. Onu köydür vesemle andın köylüm aramda battı. Hazır kıbardım bir amal, onu köydür veriş idi. Nim kılvatsız? Bu ayalımın avazı idi. Hatiyerlerimle izdavattı mən. Boşundak tam karab oldurup mı? Berdala codunum örledi. Benim tam karab oldurgalıkımını ya ki bir nesil davatkalıkımını sen kandak bilirsen. Çıkamam işini kıl. Ayalım çıkıp gitti. Avalkı planım boşundaklı yok çıktı. Seni esli meslek bütünlüğü 13 için oran kalırım neticesiz ahırlaştı. Dekin bu neticesiz netice kallamda yeni bir planı uygattı. Bu ikinci plan idi. İkinci planın mezmuni pek alahide bulmasımı, lekin önümlük buluşu da kep yok idi. Endi ilah gün ben uçurakkan yoğan korsakını ve moşu yoğan korsakının iyisini oylayman.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

qıralmay, can açığıdı qatlı qoyr kerdi. Onun avazını xatırcam yatqan erkek iyiq mu, mergen bilen onun hemralar mu anladı. Erkek iyiq orından çaçırap turup, avaz kelgen tərəpki qarap, oxtak etildi. İyiqnin qapqanğı çüşünü təqəzzalıq bilen kütüp olturgan mergen bilen onun hemralar mu, nəyzə, qiliş, kaltəkləni kütürüşüb, qapqan qurulgan cayğı qarap şökürdi. Qapqanğı çüşüb, on putu sunğan iyiq ağırıq azabıdı hörkirəp, ahir halsızlanıp yıkıldı. O, neyze kaltaklarını kötürgen 3-4 adamın özgü qarap oxtak edilip kilovatkalıqını körüp, közlerini jumup, cimcit yetip aldı. Mergen, iyiqni koludaki kaltak bilen türtüp baktı. Lekin, iyiq midirlemedi. Könlü ornığı çüşken mergen, iyiqi əmdili yıkılışı vedi, iyiq közünü lappıdı içip, dəhşetli görgörüdü. Korkup közleri çekçiyip ketken mergenin koldaki kaltiki yergi çüşüp ketti. İyik aldı da lağıldap titirep turgan mergenin kaniyden sıkıp onu perkırtıp taşlıp etti. Yüz gözü kanğı boyalgan mergen yergi kattık tekken yan peşini sılgın içi inraşkı başladı. Gazipege paylamay kattık yolkungan İyik'nin on putu sunğan caydın üzülüp ketti. O can açıqıdı açıq örgürep özünü uyaqtın buyaqı urdi. Ahır kansırap Алсырап, ергі көппіде жықылды. Бұны көрген мәргенге қайтыдың жан кіргендік болды. Көзлер қанғы толып кеткен мәрген, орындың сән түрліп тұрып, иықның еніғі кәлді, вәдәрәқләнің далдысы ешірініп тұрған, ел тапан білән ұзын тарағы шәрәт қалды. Ола қырылдап ятқан иықның еніғі ехтият білән еқылашды. Көз чанақлары яшқы толған иық, қатылы құралларыны таңлап тұрған, бұ рәхімсіз адамләге, Nəprətki tolğan közlərini nəştərdək qadab duraddi. Ləkin, o, şu tapda özgə qəs qılıvatqan bu taş yürək adəmlə bilən ilişiş və ulanı qiymi çiymi qılıb taşlaş ıqtidarıdın qalğan idi. O, əmdə orundan turalmaydı. Şuna mərgən bilən onun şerikləri qıltaq çüşkən bu becari eyxni rəhimsizlərçi dumbalıdı. Nəyzi sancib, onun kaniyini ötmütüş qılıb etdi. Axırda, xəncər bilən onu boğızlab, Tapallarını kesip aldı. Eyiqni soyup, terisini yerge yiyip atkan mergen bilen onun şerikleri yeniden dikildap ötüp ketip atkan boğu balısını körüp kaldı. O kiçik hem çıraylıq bulup, bayını korçaklı oxşaydı. Yeltapan işki sekrep beripli onu tutup aldı. Boğu balısı mergenin koludaki kanğı boyalgan piçaklı çekçiyip karap, hədəp tipi çekleydi. Brader, ona qatçıdı soyup kavap qığına. Dedi mergen koludaki piçakni yeltapanın aldığı taşlap. Bu canavarının güşü bektatlıq boludu. Mergen ağızıgı kelgen seyirik sonu gürttü yütüb etip tamakını koluğa aldı. Yeltapan yerdeki piçakni koluğa elip tıpırlap turgan boğu balısının geliği əmdili süreydep turganda yıqılı caydın eyiqnin hörkürgen avazı anlandı. Bu avaz bəkmi korkunuşluq edi. Korkup ketken yeltapanın koludaki piçak yergi çüşüp ketti. Boğu balısı onun koludun yol konup çıkıp, tezlikte keçip, bir dämdili közden gayıp boldı. Mergen bilen onun şerikleri özlerge qarap, oxtak etilip kilovatkan yoğan bir iyiqni kördi. İyiq, sürlük, hem gazaplik körünetdi. O iyiq terisi yiyilgan jayğı yıkılışıplı qağan idi. Uzun tura koludaki nayzini iyiqi qartıp etişki tayarlandı. Atma! Dəb var qırdı, ölər tırlışıqı qarmayı keçib ketib atqan mərgən kəynigi burulub. Tez qaş, cinadan ayrılısən! Eyiq etilib gilib, özgün nəyzi atmaqçı bulub atqan uzun duranı qamallab tutqunicə, yıraqı perqırtıb taşlıb etdi. Və ölgən eyiqnin terisini purab, dəhşətli körkirəb, çik turğunicə, beşini çayqab, aldığı yolu qalliki dəldərəqləni yolub taşlıqılı durdi. Özünü tərəb-tərəbki urub, xırıldab, Өркіреп, ерләні тылғап үрген әркек иықның қанғы толған көзлерден тоқтымай яш қойылатты. Өлтірілген иықның терісі ейтілған жайның нерісі да ұзын тұраның қанғы боялған жәсті ятатты. О, сұнып кеткен нәйзіні чең тұтып алған еді. Мәрген білән елтапан иық терісі үшін хаятыдың айрылған бұғы шерікінің өлікіні ташлап кечіп кетті. Ормандегі жәсәт. Polat bilen lejun adeti boyca orman arılap keti vatatdi. Ulanın atları tuyuqsız ürküp, pışkırgılı tordi. Lejun yolgı səpselib, yoğan qarğayının yenide sona ilinip yatkan bir adamni körüp qaldi. Ətrat başlıqı, qaram.

yürekini azaplaydı. Ulanı tez kolgu çürüp, karı kolunu vaxtıda kesip etmesek, el yurt bizden razı bulamdı. Dep oylaydı o iç açıq bulup. Xorki üsüp ketken bu kanunsuz unsurla teris bilen müngüzünü pul kılımız dep, dövlet tarpıdan kovduldugan hayvallarını rehimsizlerce öldürüp atıdı. Tağdaryalarını buzgunçılığa uçurtup atıdı. O kanunsuz unsurlarının bazıları torgu çüşüp, cazağı tartılgan bolsa mı, lekin bazıları özlerinin yoşurun hareketini ta hazırgıcı toxtatmayıp atıdı. Ulaq kabih bolmasa, boğaz maralgı mı neyiz atamdı? Lijon işkimiz akşam ziyankeşik uçurgan hayvallarının müngüzleri bilen terelerini kolgu çüşürdük. Lekin ulan öldürgen kanunsuz unsurla zadı kayerde. Ormalla, tağdaryala, koğduldugan hayvalla, uluq anıvetinimizden ve her millet halkının ortak baylıqı. Bizge muşu esil baylıqını koğdaş vazifesi yüklenge. Şunu kaini kaindin yüz beri batkan içi neşik ve kala, bizge zimimizge bu yüknün bəkmi eğir işkerlikini çoğunkor his kıldır batıdı. Koralını çın tutup, etrafını oş yarlıq bilen gözüp durgan Polat, akşam say içi de kolu çüşürgen etkes mallarını oylap, eğir xursindi. Sırılıq önkür. Polat bilen Lijun, toktarının öydün keş kaytıp, kalaymıqan kezilip, dəldərəkleri komurup taşlanğan tonuş sayının yenigi kilip kaldı. Ve uyarda lauldap küyüvatkan otunu görüp, atlarının tizginini tarttı. Ot sayının içindeki bir önkürünün aldıdı küyüvat attı. Orman sakçıları attın sekrep düşüp, etrafını inçike közetti. Sayının içinde adam körünmeydi. Bu otunu kim yakandı? Dəb oyludu Polat etrafı köz jügürtü edip. Bu otunun sayı içindeki buzgunçılık bilen mi? Bunu önkür bilen mi? Münasiti bada kılıdı. Ola atlarını bağlap koyup, önkürge karab, ihtiyat bilen kadem taşladı. Lijun önkürünün işige karab, adam var mı? Dep toğladı. Lekin önkürünün işeden heşkandak sada çıkmadı. Önkürünün tenşliğini kolçırgının yorukudan korkup, uyaktın buyakı çepişip jürgen çaşkalla bilen borsuqlanın avazları buzup turatdı. Polat bilen Lijun önkürünün on tarpıdaki bir kiriş eğizinin kargay şakları hem taşla bilen itip koyulgalıqını paykap kaldı. Ve kiriş eğizde tezlikte içip işige kirdi. Bu önkürünün içindeki bir mekbi öy bulup, bedboy pırak bir alğan idi. Bu öyge yoşurup koyulgan buğumarallarının beşi, terisi, müngüzi ve iyiq terilerini körgen orman sakçılarının gazepten közleri çekçiyip getdi. Eblaqla, dedi gazeplengen Polat lağıldap tüterep durup. Dövlet tarpıdan koğduldugan hayvallarını kırgın kılgınanlar üçün tigişlik cazağı tartılışsan. Polat bilen Lijun mekbi öyünün içini bir demdeli kuruqtap koydu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Merkezi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi can əynəki proqramımızını başlayımız. Mən Nəhliyə İbrahim. Bugün can əynəkimizdə qayıs məzmun layan buldikən, bələkdə qulaq sepə qaylı. Yaşlanın xizmət üstünün özgərdişi, xaslıqının namayəndisi. Bugün yenə qumluq güzülü xaldügül doğrusu da mağlayımız. Ata anıla, apalaladiki bu əhvallağı diqqət qilishi kerek. Bu yeməklərinin vaxt ötüb kəsimi yegili buludu. Xoş qadılıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizə başlayıq. Sayat mənzili nöqtələrdəki adamnı özgərtişdən öy icarə elib turmuş keçirdiganların icarə öyünü özgərtişigəcə özgərtiş şamili yana yaşlanın iş ornığı yetib bardı. Bəzilər iş ornında meyvə köktat deyirdi. Bəzilər orman bərpa qıldı. Bəzilər ambar çaşqını, qululuq qaplıq qısqış paqını xidmət həmrayı qıldı. Bir ijtimai əlaqə torusubsa da bir top yaş iş ornığınızı görüb baxsam bolamdı degen temada munazir qurpis qurdi. Qısqış tunuşturuşda mındaq yesildi. Kişilik hayatının yerimge yakın kısmı hizmet bilen ödüdü. İş orundaki kiçikkeni yer, kudu bizden başka bir konalgımızga okşaydı. Bizden ağırın işimiz, köreş kılışımızga dahil bulup durdu. 80.000'dan artık adam bu grupıda özgüce iş orundan bahraman bulup, kiçikkeni yerini konkret kiçik güzellik ege kaldı. Yeni bir süpüda iş üstülünüzde ne mi bağa katarlık alakadar temalar 190 milyon kıytımga yakın kör oldu. İş orunu şirketinin, leken hoşalık özümünün. Hangjuluk kız Chenjiao ilgiri bir yıl içinde 10 000 yenge yakın her xil modu oyuncuk ve heykeller bilen iş ornını özgertken. Yani bazıla nefes bezelgen 3 kvadrat metrelik küçük dağcı yasağın. Bazı yaşla hizmet üstülüge banan terip, hizmettaşlardan aldığın zakas kubul kağın. Banan yeşil rangdın serik rengi özgergende köpçelik bir tarafdan bölüşüp yegeş, bir tarafdan paranlaşıp, özge delgül bolmasıqın əskertken. Bu xil banan ijtimai alaqısı şat xoramlıqı tolgan. Торда Xiaomi һәр көне эш орнының үстәл юзының кыяптын хатırlап, торда кандай кылган рахат ва юқры дәрәҗәлек эш орнын безгиле булдыганлыгы тугырсыда ортаклашты. Тупракта өсүмлек yetiştirүш, яңа өсүмлек yetiştirүш, суда өсүмлек yetiştirүш. У өсүмлекне кандай асрашны башкалдак беләди. Хизмәттән сырткы вакытлар яна хизмәттәшләрнең багъванчылык мәсьәләләргә җавап бирә алады. Өсүмлек системасындагы эш орны Polat çivik, tümür sünaklik hizmet binasındaki hizmetçilerini tabi oksigen kanı bilen təminləb, ulanı çoğur nəfəs iliş imkaniyyidik ege kıldı. Demek, iş ornını özgərtiş, yenilik hesablanmaydı. Torda Şaulinin əsləb yerişcə, balılıq çağlarda ərqitim, abısının işğansıqı barğanda, onun üstelədiki əynək taxtının astıda okucula bilen düşkən sürətlərini körələydikən. Apamının okutukçı hizmettaşlarının üstüldümü, Өсімлік, қатыр сүрәт, сиядан қатарлықла бар еді. Шу дәбірдік яшлағы ниспәттен етқанда, бұла ұланың қол білән құраштырдыған моды ойыншықлары еді. 1886 жылыла Германиялық күзел сәнәт тарихи тәтқиқатысы Волфен бинакарлық психологиясы мұқадымысыны илан қылып, адам білән мұйт отырсыдекі өзіра тәсір үстіде ізденген. 1976 жылы психология тәтқиқатысы Прушанский мұш асаста мұйт психологиясы ұқымыға иніқлама беріп, Тұрватқан бойшылық мұйты біздің тұйғымыз вә әркетімізге найты зор тәсір көрістіду дәп қарған. Азырқы заман қызметчілерінің іш орны бір әптеді 5 күн. Әр күні 3-тін 1 қысым вақтыны сәріп қылдыған жай болып, жисмани вә рои жәттің ес қылыш білән сеш мұнасыватлик. Майеттен қарғанда іш орныны өзгертеш безәкнің қатылышы әмес. Бәлкі тіріші шарқылық, Yəki xizmət mühitini şəxsi xaslıqı igə özgəçi rayonu aylandırıb, fiziklik mühitini yaxşılaş əsası da iş ornını texmi rahat və xaslıqı igə qılıb, cismani və ruhi cəddin xoşalıq tepişi hesablanıdı. Məlum əndən etqanda iş ornını özgərtişgə dərəcə xaslıq ya ki estetik nəzər bilən qaraş hacəsiz. Qarmaqqa sürlük, pişqan, otur yaşıqla iş orundiki tatmısıqa öz yaxşı gördüğən yon qoncaqını sep qoyuşu mümkün. Bu oyuncuqla gərcə hazır ən modu bulu atqan posun bu musumu, ləkin ən yaxşı xizmət həmir ayıqa aylanğan buludu. Otur yaşlıq bir tordaş mondaq deyən. Şikapın işçidə yeməklik və yönüş buyumları bar idi. Әмі азыр ішіде бәдәнчі нұқтұрыш саймалары, әрқыл өзі құтылықлаш дұрылыры вә оқшымған өлчемдегі сымла қойылған болып, әмісі текімі рахат тұрмыш кәчіріш үшін сәпләнген. Бәзі іш орынлары ішқаны бейнасыда болмағашқа башқала асалы олан көрәләйді. Кішіләгі тұныштық болған, бейналы арысыды өтішіп тұрдыған тұшы ғочала екін қиылардың бұян өзгіче ясанмақта. Бәзілі қалпықыға дәрежедің ташқыры чон қызыл кепенек шәкелік түгіш чегіп алған. Бәзілінің бешігі болса 10 нәчітал кенгору құлғы өсіп чыққан. Bəzilər xizmət kiyiminin sırtığa rezingi ödək oyuncuqlarını çaplab qoyan. Bundaq hemme yerde yetkilip durduğan iş orni teximi keng ispatlash boşluğuna ega bolup, bazılar şan şerefni namayan kılsa, bazılar xaslıq ve qızıqışni ispatlaydı. Bazılar özünün birden bir turmuş pozisiyasından bahriman boludu. Ötken keşkenler ixtiyarsız bu omaq tuşuğuçlığa diqqat qılıdı. Ola ötüşkende çırayda könülge ayan təbəssüm jılgılanıdı. Xizmet jarayanında toğrı kayfiyatni his qılganda kişilerin bardaşlıq beriş hareketlendirgüş küçi teximi küçlük boludu. İş ornini özgertiş, ijtimai xususiyette xaslıqni qoğdaş ve gevdelendiriş. Şundaqla hazırkı zaman yaşlarının öz-özge bergen kayfiyat kımetinin tırışçallıqı. Sırttın nemige erişkili boludu qalıqıga qarğanda ola özünün tırışçallıqının neticesini teximi çoğun gördü. Tordaş tavzı xat yazıp, onun iş ornini bekpakızlığını, kuruq boğaşqa xizmettaşları onu her vaqt işten çüşke tayyar uslub dəpispetligelikini etkat. Bunun əksice, Tordaş Şavçı özünün iş ornini köngül koyup bezəb, her xil kol bilen yasalgan, koncaqlarını rətləb tizip koygan. Onun rəhbiri ixtiyarsız, siz haqiqatan şirketini özünüzün üyde kördükensiz, dəp çaqçaq kılgan. Tordaşla bosa, kimnin iş ornini kanca nəpis bosa, şunun şirketi smin qoşup işləş nisbiti şunçı köp buludu, dəp qargan. Her bir adamın xizmetli boğan çüşentisi oxşaş bolmaydı. İş ornini özgertiş, belkim emgekçi ve özgeçi yakı salayet otursudaki arılıq belbağ bulup, bizden hizmet ve turmuşunun tamponluq noktasını tepişimizde yerden verişim olgin. Dostoyevski, turmuşunun özünü süyüş, turmuşunun əhmiyetini süyüştün üstün turduğu dəb yazgan. İş ornini özgertişinin modu buluşi, hukum ve şekilge boğan intiliş emez, belki teximi köp kişilə, turmuştaki güzel dəqiqilerini bayqab, qadırləb, tırışıp, cemiyette xaslıqını saxlaydıgan, bulun puşqaqını tapqallıqıdı. Başqa çıxılıb etkanda, iş ornını özgertken adamının xizmetini qızğın süyüşü natayın. Lekin, çoxum turmuşunu qızğın süyüdü.
1: Brother, siz bu bexatarlı qalpıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıxta, bununla taz könelmedim.
1: Bun bexatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılıq kendip çö, çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzu etidikken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu, vaqa çıkanı başını qoğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki altılık payıttı sizin əcəllik zahmında saxlap kaldı məsma. Oylap bir ne? Qaysı bəkirək avarçılıq.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsaq bulgudak. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xalpini azay tutun.
3: Toksiklik mingende bir hatalık kalpkını doğru kiyibidim. Bir hatalık kalpki sizin qoğdaydı.
0: Qadirli dostlar, nime üçün xaltıgülning mevisi pishqan seri yog'inaydi? Qonuqda bir xil o'simlik bo'lib, uning mevisi pishqan seri yog'inab boradi. Bu go'zal ham sirliq o'simlik dal xaltıguldir. Xaltıgülning xos alohidaliklari. U ko'p yillik samanqo'lliq o'simlik. Tupining egizligi 5 santimetrdan 20 santimetrgacha. Mevisi sharsiman bo'lib, dovsaqsiman ko'pkan qon tomirga o'xshash tomirlar bo'ladi. Xaltıgül mevisining xosligi. Xaltıgül mevisi yekə analıq postudan yetilib çıqqan. Oruq mevisinin diametri 2.5-dən 4.5 cm-ğa çeyidudu. Mevis pişqanda tökülüb qumluqı dumalab düşüdü. Temperatura və nəmliknin özgürşigə əgişib, ula özlüksiz hava sümürüdü ya ki hava quyub berudu. Bunun bilən mevisi oxşumağan dərəcədə yoğunaydı. Bu yoğanğan mevilə xuddi qumluqdakı şarğa oxşaş kişilərinin diqqətini tartdı. Xaltıgül bir xil tipik qısqı ömür gördüğən ösümlük. Ola başbahardaki jığındı qar erigen su ve ətiyaz pəsildeki höl yığındın paydalınıp, tütkül hayatlıq ceryanını tamamlaydı. Onun yoğan tügünəksiman yıldız qoli köp miqdarda zapas madılanı toplaydı. Yaz pəsli yetip gelgendinkin, yeryüzdeki qismi tez süratli solışıdı. Olanın çiçek məzgili naydı qısqı bulup, 15 gün ətrapıda buludu. Güli seyrik rəngde içiludu. 4-ci ayda çiçekləydi, 5-ci ayda meyveləydi. Xaltıgülünün qurğaqçılıqqa və şorğı taqabıl duruş iqtidarı küşlük. Ula tupraqnın su miqdarı 10%-dən tüvən boğandı mı, normal ösələydi. Tupraqnın su miqdarı 5%-dən tüvən bolsa mı, yenil yaşı alaydı. Şunaqla ula yana tupraqdiki tuz tərkibi 1.10-dən 5%-kə yetkəndə normal ösələydi. Tupraqdiki tuz tərkibi 3%-kə yetkəndə mı, yenil yaşı alaydı. Bu iqtidarla ulanı qumluqda bir kişilik oranı egiləş imkaniyyəti iqiqiqiq. Xaltıgül urqının özgəcə tarqılışı. Xaltıgülün tarqılış usulumu nəyət özgücü bulup, ula özlərinin mevisini paydalanıb, şamal arqılıq tarqılıdı. Pişqan mevisi tökülgəndinkin, uş qısmi asalı yer alıdı. Bunun bilən işki qısmidiki uruq mevisinin domilişiqi asasən, tarqılış yaryanını tamamlaydı. Bu xil tarqılış usulü hem uruqning tarqilish doirasini kengaytirdi, hem uruqning oziqliq zanjiridagi boshqa jonliqlar tarafidan tutib yeyilish xavfini azaytirdi. Mazalik ta'm va o'tloq ekologiyasi. Xaltigulni har xil uy hayvonlari yeyishni yoqtirdi. Bu boshbahordagi o'tloqda o'tchib kamchil bo'lish besimini yeniklatish va uy hayvonlarining qishdan o'tgandan keyingi tan quvvatini asliga keltirishda muhim ahamiyatga ega. Ularning yildizsiman g'oli va mevasini yana jo'yi do'ri materiali qilishga bo'ladi. U issiqni yondirib, zahar qaytarish, suyuqlikni ravonlashtirib, issiqni yondirish, og'riq to'xtatish qatorliq alohidaliklarga ega. Qaltigul o'tloq qo'g'dig'uchisidir. Qaltigul tur topi ma'lum darajada o'tloq yepinchi o'simliklar turining ko'p xilligini oshirish, turkum qurilmasining g'ayrimoddiyligini oshirish va yakka o'simlik turidagi qarindoshlar orasidagi keskin raqobatni pasaytirish iqtidoriga ega bo'lib, o'tloq ekologiya tizimining muqimligini qo'g'dashda muhim rol o'ynaydi. Ular yana qumlishishning oldini olib, tuproqning suv tarkibi va munbatligini saqlaydi. E'tiborli o'simliklarni qo'g'dash yo'li. Qaltigul dunyo tabiatni qo'g'dash ittifoqi yo'qolish kirdobiga berib qolgan turlar qizil tizimligiga kirgizilgan. U o'zgacha meva holati va tarqalish shakli bilan insonlarni hayron qoldirdi. Ular qumliqdagi go'zal manzara bo'lib qolmay, hayotning yaratilishi va moslashishining tushuntirilishidir.
4: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
5: Minoch ocharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
6: Vaba va muhit bulg'inishimi nayti qo'rqinchlik.
4: Shundoq Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəmə?
4: Tamaki çəkiş. Tamaki çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atığa. Əliyli 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamın bulmaqda.
3: Parmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Qadirlik dostlar, balalar psixika masalasiga yo'liqqanda tashabbuskorlik bilan yordam so'rmasligi mumkin. Ota-onalarga nisbatan aytganda, balalarda xomushlik yoki tashvishlanish patisining paydo bo'layotganligini dal vaqtida bayqash va tushunish intayin muhim. Bu xil ro'yolatni vaqtida bayqab, balduroq aralashgandilar, undan balaning sog'lom, xoshal balalik mazgiliga kafolatlik qilg'ili bo'ladi. Buning ichida tashvishlanishning asosiy qish patisi balalarda nurg'un ishlar bo'libmi? Uyg'unishdan ziyoda tashvishlanish va andish qilish alomatlari ko'rildi. Tashvishlanishning boshqa ifodalari xomushlik bilan o'xshib ketadigan nurg'un joylar bor. Masalan, oson charchash, diqqatini yig'amaslik yoki yaxshi uxlay olmaslik qatorliklar. Balaning uyg'unish natijasi tushib ketganda yoki natijasi ko'ngildagidek bo'lmaganda ba'zi ota-onalar hamisha balani ayiblab, qo'pollik bilan muomala qildi. Bundaq bo'lganda baladagi tashvishlanish ro'yolati kuchayib ketadi. Bundaq ahvolda oldi bilan ayiblamasdan, balki balaga yordam qilib, masalani birlikda hal qilish haqida izdinib yiqish kerak. Oldi bilan balaga uyg'unish qilishning o'zi bilan munosabatlik shikalligini, ota-onalarni rozi qilish uchun emaslikni tushuntirish kerak. Shunga baladan o'zining natijasidan rozimi emasmi deb so'rab, balalarga natijaning yaxshi yomon bo'lishi ota-onalarga emas,

Delo арқылық қануны түшендіріш, қанун маддыланы жаллық ұчқы ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Hadisədə toluq cavabkarlıqını üstügə alğıç tərəb töləm verişini rədd qıldı. Suğurt şirkəti orun biz töləm tələb qıldı. Ərxotonun ayrılıb turğanlığını isbatlaşının şərti var. Oyun oynab hesabat nömrə pəcətli bitilsə, tor şirkətinin töl tövilişi bolamdı. Haq tələb qanun dəsturi avazını qoğdamdı. Dönəkdənlə bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Sugurt şirketi sugurtlatkıçının Abdümül Zeynı'nı tölen berse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmısın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölen talep kılış hukuki macerası delosunu sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlımı yol iğizini boylap ketip etip yol özgertuatkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Leifamlik heydigen küçük tipteki pikapı sokulup, işte Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Hatta başkuruş tarmakı Van Famlik'ten hadisine toluk cevapkarlıkını üstüne alıdığalıkı, Leifamlik'ten cevapkarlıkını üstüne almaydığalıkını bekitti. Leifamlik'ten küçük tipteki pikapı remont kılınğandıyken Zeyni'nin 10 bin yuan bolğalıkı bekitildi. Leifamlik sugurtlatkan sugurt şirketi bilen alaqlaştı. Sugurt şirketi sugurt toxtamığa asasen Leifamlik'ten Abdümül Zeynini aldın tölep verdi. Keyin sugurt şirketi Van Famlik'ten Abdümül Zeyni hakkını tölep kıldı. Van Famlik töleşini ret kıldı. Sugurt şirketi onun üstünün Saven Şehirlik Sot Mekkemisi'ni deva kıldı. Saven Şehirlik Sot Mekkemisi'ni sot kılıp bunda kardı. Van Famlik bu ketipki kattaş hadisinde toluk cevapkarlıkını üstüge alıdı. Şu an Leifamlik'e Abdümül Zeyni hakkını tölep veriş gerek. Sugurt şirketi temelligen delil ispatla ulanın Leifamlik'e Abdümül Zeyni hakkını tölgeligin ispatlap verileydi. Şu an sugurt şirketi Van Famlik'ten töltüviliş hukukluk. Ahırda sot mekkemisi Van Famlik'ten sugurt şirketi'ge Abdümül Zeyni üçün 10 milyon töleşge hüküm kıldı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin sugurt kanununun 60. maddesinde mundaq belgilengen. Sugurtın inşanına 3. kişi ziyan yetküzgenlikten sugurta hadis kilip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlan

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Kenan dakika olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сүйімлік достар, рәңдар мәзмұлла білен толған программымыз шутапты дауылмышы ватыды. Яқтырып қаңлығыныңлардың найт құшал болу ватымыз. Әлбәтті, вақтымыз бұна айтық қыз. Жылла біздің вақытны мәнісіз өткізіп, сұрап қыл елетішімізге бәрдашлық беремейді. Біз аятымызды мәнілік өткіз үшін тұрышымыз керек. Hayatımızın keyingi baharını kütüvülüş üçün yola çıkışımız gerek. Biz bu hayatımızda yalğızlık yez kıgan bolsak mı? Yani erken kuşladek kuşal yaşaşını bilişimiz gerek. Şunun üçün kuşak düşecek işler üçün bek başka türüp getlen. Bir adam nam abroyunu bir yakı kayırıp koyup, şöhret perestlik sebebinin şükürleşip getken royu haltını unşaya alısıyla bu dünyadaki güzellikni tonup yeterleydi. Turmuş boğan pozisyonunuz her vakit doğru olsun. Özünüzde erkin, doğru, azadı tutun. Her bir gününüzde hoşallık emrabı olsun. Açıkınız kegende, könülsüz işlağı yolukkanda, çoğunkur bir nefes ilimdi. Radyonlu uçlağa şundak bir tevziye geliyordu ki, hatır yazışını adet kılın. Çünkü psikologların nurgun ruhi keserlerini davalaş, tekşürüş, uzun müddet tetkik kılış arkalık erişken hulası şu ki, bir adam yüzü bilen özü çıkışıp ötken vakti da başkaları bilen çıkışıp öteleydi. Açıkınız gelgen de köngülsüz işlağı yolukkan da hatır yazın. Özünüz bilen diyalog oluşun. Könlünüzdeki şu hasretiniz ne? Kaygınız ne? Kalemge ilin. Hoşallıkınız mı kalemge ilin? Bana bu vakti da adam özünün ruhu bilen bir hoşallık bağlanışı hasıl kılalaydı. Minnettarlık bilen, memnuniyet bilen, epuçallık bilen bu hayatın imtihanı kıska ama intayın ehmiyetli hikayelikini iz kılıp yaşam. Güzelliklerin huzurluğunu, güzellik her vakit sizin yer bulsun. Güzel köylerimiz devamlı silah için.

Сүйімдік достар, шу тапты аңлап атқаныңлар Мәркіз Халық Радио Станциясының үзілмәс мелодия программасы. Біз хаятны сөйгішілеміз. Әр бір дәмлердің гүзәллікні байқығышылаңыз. Бұ дүнияда гүзәллікні сөймейдіған адам болмыз керек. Әмі адам гүзәллікні сөйді. Оны интілуді. Әмейше гүзәллікні ақ көңіліктің, яқшылықтың, güzel pezilettin izleydi. Bizim gözümüz gibi birin çok çelikliğini mi? Şu güzel şeyle, şu güzel kişiyle, şu güzel menzirle. Hem uşakta psikologlar mı şundak bir tecrübe izleyen. Yani şüphacı resimle ilip, sınak kılın uçulağı beğen. Bu şüphacı resimdeki Adem'nin birisi naid çıraylık. Birisi naid sert. Yani birisi adetli kişi bulup, hiç kandak düşünce ve menzir bombağın ehvalda kimden eski adam işkerlikini eğitip verişini etkanda ve köp sandaki kişiler sert adamını eskiye değişken. Demek çıraylık nersiyle kişiye haman yakış tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizde de emez. Belki bizden kalıp güzellikimizde mi öz sigarıdı. Kiyim bilen boyuğuca teşin ne? İlim bilen zinnetligin işini diyen bir şiir var. Parijdeki Bümeryem Kirkavi diyen romandaki Victor Hugo'nun ki Kaşımıdo intayın set körümsüz bir malay. Lekin onun kalp güzelliği şunçilik güzel. Ama destekli tesiratta durgun kişiyle Kaşımıdo'ya karta başkışı duyguldu boğan, yani onu başkışı oylap kalan. Demek Victor Hugo ne mi demek şiirge baktı da? Turkun çıraylık olsun hesap emez. İşçen mi çıraylık olsun? Ken korsak bol, ademi bol, mert bol, isil peziletlik adem bol diye. Çoğun aşka, işçimiz mi güzel olsun, teşimiz mi güzel olsun? Kündü pakız yürüşke adetindeyli. Kündü muncuğu düşeyli. Çişimizde bir kündü iki üç kütüm çotkılaylı. Kimlerimizde kündü yüp, ret. Başkılağı körneyli. Şunu olen bile, ruhumuzda yüp duruşne, ruhumuzda tazlap duruşne unutup kalmaydı. Kitap göreyli. Yani özümüzde perviş kılaylı. Bana muşundak boğa baktı da hem madem yakış gördü hem madem hürmetlendi. Kalbimiz güzel bolsa ağzımızdan güzel sözler çıkıdı. Yürüş duruşumuz retlik pakız bolsa biz başkalarına yakış tesir bereleyimiz. Elbette hemimiz güzellikini söygücü, güzellikki intilgücü, güzellikini sözlügücü. Onu küylerimizde küylü gücü. Yani ondak olsa şu güzellikini küylerimizde küyleyelim.

0: Dünyaga nazar.
1: Dünyaga nazar.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, Emdi Dünyaga nazar programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin.
2: Radyo dinleyiciler dostlar. 9-cı ayının 9-cu günü 2026-cı yıllık Cungo Xalqara Mülazimət Sodisi Yermenkisi Beijing Shouguang Bağıtısı da başlandı. Dünyadaki

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık, Yezgilik Teşkilatı Birlikçilik Komitetinin 37. növetlik yığını 9. ayının 7. günüdün 11. günü geçe İtalya'nın Rim şehirde içildi. Yığınğa katnaşkan nurgun jungoluk ve çet ellik satla munulanı bildirdi. Su mesulatlarga bolgan ihtiyacının sicil eşi ve baylık muhit çeklimisi ilip gelgen hırs aldı da Jungo'nun su mesulatları bakmıçılıkı, kaidigi emel kılış ve ekologiyeni kogdaş katarlık sağladaki emeliyeti dünyanın keng dikkatini kozgap, dünya belikçilik kesbinin imkaniyetlik sicil terakiyatını yeni pikir yolu ve hemkarlık boşluğu bilen temildirdi. Yığın mezgilide Jungo bilen Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık, Yezgilik Teşkilatı birlikte su mesulatları bakmıçılıkıda yenilik yaratışını ilgiri sürüp, yeşil imkaniyetlik sicil terakiyatını ortak ilgiri sürüş temisi de yığın açtı. Jungo yığında tonuşturup mındak dedi. 2025 yılı Jungo'nun su mesulatları bakmıçılık miktarı 63 milyon 260 bin tonluğu yetip, su mesulatları bakmıçılık umumi mesulat miktarının 83%'ini ilgiledi. Yakın yılların bu yan Jungo su mesulatları urukçılıkını güllendiriş ve bakmıçılık pen teknikisi de ötkel gücüm kılışını ilgiri sürüp, şallık universal belik bakmıçılıkı, zavutlaşkan aylanma su bakmıçılıkı, çonkur deniz bakmıçılıkı katarlık yeni endizilerini terakki kıldırdı. Hem de imkaniyetlik sicil yeni talepni yeniden tüzüş kırgüzülgen Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin belikçilik kanunu'nı kırgüzdü. Şanghay Deniz Okyan Daşıyosu'nun dosyenti Can Winbo mındak dedi. Ner story, büyük sallık malumat, süni akıl katarlık teknikala su mesulatları bakmıçılıkı işlep çıkırışı ve nazaret kılıp başkuruşta tez kullanılıp, togru yem beriş, akıl belikçilik meydani katarlıklarının kullanılışı üzlüksüz kengaytilip, en-enevi bakmıçılıkının yeşil, yukur ünümlük, akli yönülüşki karab terakki kılışı ilgiri sürüldü. Asya Tinç Okyan Su Mesulatları Bakmıçılık Merkezi Torunun baş işbecirgüçsi Eduardo Leano mındak dedi. Jungo zor miktardaki su mesulatları bakmıçılığı da yenilik yaratıvatıdı. Asya Tinç Okyan rayonudaki nurgun devletle bunun ügensi boludu. Jungo süni akıl, akıl bakmıçılık, çonkur deniz bakmıçılığı katarlık sahalede toplugan teknikla, halkara hemkarlık arkılık, tehimi köp devletlerinin su mesulatları bakmıçılığı iktidarını östürüşüge küş koşudu. Bu yıl Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık Yezgilik Teşkilatı'nın Port Devleti Tedbiri Kelişimi Küşkigi Bolgallıkı'nın 10 yıllıkı. Bu kelişimin maksidi Port Devleti Tedbirini yolga koyuş arkalık kanunsuz belik tutuş, dokulat kılmay belik tutuş ve belik tutuşunu tizgilli mesliknin aldığını iliş, tosuş ve yok tiş. Jungo 2025 ile 4. ayda bu gelişimge resmi katnaştı. Jungo'nun tonuşturuşça gelişimge katnaşkandın buyan, Jungo port icazetini katkı yolga koyup,

Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Şangan Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jing Yue'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün muyum noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qetim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. Men oldi bilan Shangang aloyida ma'muriy rayondagi barliq aholidan samimiy hol so'rayman. Yangi tashman o'pki yallug'i yuqumi 1 yildan ortiq davomlashib, dunyoga eg'ir zarba elib keldi. Yüksek derecede içi bitilgen halkaralık şehir Shangang bir kadar zor təsiri uçuredi. Aldınkı bir mezgilde Shangang'da yukum 4. kitim kent kölemde tarqılıp, şehir ağlısının hayat bir xəterliki ve ten sağlamlıkıga bir kadar zor təhdit saldı. Köpçülüknün hizmeti ve turmuş yukumu nurğun qiyinçilik tuğdurdu. Mən naid köngül böldüm. Tolumu ensirdim. Merkezi hükümet Shangang alayda memuri rayonunun yukumgı takabül duruşunu bütün küçü bilen kollaş üçün barlık zörür tedbirlerini kollandı. Hem de davamlık kollanıdı. Köpçelik işençini çınıtıp, iştipaklaşıp yukumgı takabül duruşu gerek. Vatan mengü Shangang'ın küçülük arı tırıkıdır. Köz aldığımızdaki kıyıncılıklarını çokum yenileyimiz. 1 yıldan boyan siz ve alayda memuri rayon hükümeti nizam kutuz tüşkürgüzüş malımancılıkı. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumi ve taşki muhittiki paydasız özgürüşle peyda kılgan katmı kat eğir zerbegi salmakta kabul durup, türlük çağrı amalla bilen tertipini saklap, yokumunun aldını ilip tizgillep, ammini kıyınçılıktan kutuldurup, ixtisatını esli keltürüp, muayyen önümge eriştinla. Alayda körsütüp ötüşki tegişlik şu ki, memleketli halık kurultuyu daimi komiteti, Shangang'da devlet xavpsizlikini qoğdaş kanununu tüzüp ilan kılgandın ki, siz alayda memuri rayon hükümetini yetekləp, qatti icra kılıp, kanun boyca toplanı tencitip, malımancılıkını tizgilləp, Shangang'ın toğru yolu qaytışıga tırışıp türütkü boldunuz. Devlet xavpsizliki qatarlıqlağı çetilidigan çoğun haq, Çoğun nahak meselelerde meydanınız müstehkem boldi. Mesuliyetini dadıl üstünüzde aldınız. Vatan söyüş, Shangang'ı söyüş hissiyatınız ve devlet Shangang aldı da yüksek cevapkar buluşu royunuz ne namayan kıldınız. Merkez, siz ve alaydı memuri rayon hükümetinin mesuliyetini toluk ada kılıçtaki ifadenlerini toluk mayileştirdi. Shangang'ın kalaymıkancılıktın tınışlıkı ütüşüdek zor buruluş, şundak bir çonkur kaydını yeni bir gittim uhturdu ki, bir devlette işki tüzüm buluş emeliyetinin put kadem bilen uzakçı dağımlışıga hakiki kapaletli kılış üçün, Shangang'ı vatanperverle idare kılışta baştın ahır çıntırış şart. Bu devletnin ilgilik hukuki, xavpsizliki, terakiyat menfaatiye. Shangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mukumlukı takılıdığan tüp prensip. Shangang'ı ve temperverle idare kılışını işe aşırgandıla, merkezinin Shangang alaydı memuri rayonunu umumüzlük başkuruş, idare kılış hukukunu önümlük emellileştirgili. Asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen asasi kanunluk tüzüm tertipini önümlük kovduğili. Türlük çonkur katlamlık meselelerini önümlük el kılgılı boludu. Shangang ebedi emirlikini işe aşıralaydı. Hem de Cunhua milletinin uluq gülünüşünü emelge aşırış için tekiştik tökpü koşalaydı.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçıvıcı Xi Jinping'nin 2021-ci'nin 12. ayının 22. günü Beijing'a xizmetidin dokulat verişki gelgen Şangang Alayda Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jingyue bilen körüşkende kılgan sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bir yıldan bu yan Şangang'ın kalaymakancılıktan tanışlıkı ötüşü vaziyeti üzlüksüz müstehkemlendi. Vaziyet üzlüksüz yakşın işe karap ravajlandı. Yeni tasaman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş tizgilleş önümü körünerlik bulup, ıksat tedirce esli geldi. Cemiyet tanış buldu. Baş memur Lin Zhengyue alaydı memuri rayon hükümeti rehberlik kılıp, Memleketlik Halk Kurultayının alakadar kararı ve Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komiteti çıkargan alakadar kanunlara asasen Şangang'ın saylam tüzümünü sistemi karakterlik tüzütüp mükemmelleştirdi. Saylam Komitetinin saylımı ve Kanun Çıkırış Kengişinin saylımını muvaffakiyetlik ötküzüp Şangang'ın emniyetine uygun kılıdığan demokratik terakkiyatka türütkü buluşta put kadem taşıldı. Şangang'da devlet hevpsizlikini kovdaş kanununu katli icra kılıp, kanun boyunca topulanı tencitip, malımancılıkını tizgillep, kalaymıkancılıkını onjap, kanunçılıkının nopozi ve izzet hürmetini kovdidi. Pahal tedbir kollanıp, alaydı memuri rayonunun devletinin terakiyat umumiyetigi yugurluşuğu türetki bulup, işki cayla bilen bolgan almaştırış, hemkarlıkını umumüzlük çonkurlaştırdı. Merkez, baş memur Lin Zhengyue ve alaydı memuri rayon hükümetinin hizmetini toluk muayilleştirdi. Birkaç gün ilgiri Şangang'da 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ötküzüldü. Yeni saylam tüzümü şaraiti de Şangang alaydı memuri rayonu saylam komitetinin saylımı ve 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı İlgiri kiyim bulup muvaffakiyetlik ötküzüldü. Kendi Şanganlı kerindaşlarının öz işiga özü ilgi buluştek demokratiye hukuki namayan kılınıp, Şanganlı vatanperverle idare kılış prinsipi emelileştirilip, cemiyetki her kaysi katlam, her kaysi sahalar kendi dairde, beraber katnışıdığan siyasi endize turguz oldu. Emeliyet şunu ispatladı ki, yeni saylam tüzümü, bir devlette iki tüzüm buluş prinsipiga, Şangang'ın emniyetine uygun bulup, bir devlette iki tüzüm buluşunun puhtı kadem bilen uzakçı dağımlışıga, Şangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mokumlukıga hakiki kapalatlık kılışını tüzüm trikigi iyi kıldı. Bu tüzüm bir yürüş yakış tüzüm. Bu yıl, Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkı. Partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 6. umumi yığınıda partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusu da karar çıkarıldı. Bir devlette iki tüzüm buluş, muyum mezmun süptü de bununla kırgızıldı. Şangang vatan koynuğu kaytıp gelgendim bu yankı 20 yıllık özgüçe musabe şunu toluk ispatladı ki, bir devlette iki tüzüm buluşunu yolu koyuş, devletinin tüp menfaatini kovdaşkı paydılık. Şangang'ın tüp menfaatini kovdaşkı paydılık. Kendi Şanganglı kerindaşlarının tüp menfaatini kovdaşkı paydılık. Merkez, bir devlette iki tüzüm buluş fangcinini davamlık türde katli tevrenmey ızıçılaştırdı. Biz şunun katli işinimiz ki, emniyetinin üzlüksüz çonkırılışı ve tüzüm sistemisinin üzlüksüz mükemmelliğine ergişip, bir devlette iki tüzüm buluşunun özelliği yanımı namayan buludu. Kendi Şanganglı kerindaşla çokum vatanını söyüş, Şanganglı söyüştek şereplik en'enini evci aldırıp, bütün memleketki her millet halkı bilen kol tutuşup, mürünü mürü getirip, Jonghua milletinin ulu gölün işini emelge aşırış için ortak kureş kılıdı. Hürmetli radyo anıgıcıla, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügün işige riyasetçilik kılganda sözlügen devletinin biyoxavpsizlik toskını hakiki müstehkemleş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 27. günü 12 ayının 22 günü
Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lingjing Yue'nin hizmetinden bergen dokulatını anlığandı kılgan, Şangang'ın vatanperverler idare kılışta baştan ahir çın turup, bir devlette iki tüzün buluşunun put kadem bilen uzakçı dağınışıga, her tipi kapalı tıkılış gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattı.

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

qınmaydı. Aşı idrakka maslıq içində çəksiz Armanı sozulub yatqan boludu. Arman əsli yeşin nəsə. Amma bundaq çağda onun hüsni bir pulğa ağızsız nəsəyə aylandı. Mən səni məngi toy qınmaydı o dəb oylaqan. Senin mən bilən toy qınışın mümkün bulmuşum, mən şundaq oylaydım. Amma nəticə oylaqanım dək bulmadı. Səni köymeyən bolsam, Bəlkim bunçilik çoğukur oylapmı ketmestim. Seni ködüm. Şu halde ködüm. Bu, Adem'le mığıldap yürüştüğün avat koçu idi. Muşu dakikada yüzbəyən bir ruhi paciyeni menden başka hiç kim his kımmadı. Bırak, sen bunun sırtı da. Gerçi gözünde hiç kandak ipadı bulmağın bilen, yürüken kan idi. Bəzi senin Paçı-paçı bop ketken ruhiyanını kuraştırığım, kaytadan küzet gün keletti. Lekin, özümde bunçilik mağdurunun kanmağalıqını yiz kılıp, tohtap kaldım. Sen bilen tonuşkan kündün başlap yazgan şiirimni, şu kündün başlap kaytı yazmadı. Ameliyette, o tek ahırlaşmağan idi. Ama ben onu izcil yazıp keyendim. Ben onu kancilik bir yerlip yazsam, o şunca ahırlaşmaydı. Muşu ışık odi bu şiirinin yerim yolda toxtap gelişiğe sebep olgan buluşu mümkün. Bir günü bu şiirini köydürüp etmekçi bulup, kağazını ızdıdım. Ama şiir yazan kağazını hiç neden tapamadım. Onu tapamığan seri ciddi ilişki başladım. Çünkü tapmasam bulmaydı. O neymiş ki ben koygan yerde durmaydı. Bu yani benden başka hiç kim bilmeydi. Elbette bu hiç kimin içi de sen mübaydı. Onu köydürüp küzünü yok atmasam, kalıp yaram toluk sakaymaydı. Onun yokluğu beni tamamen veyran kıldı. Dada, oğlum velakıda külüp, apamsın çakırvatıdı, dedi. Dadamın işi bakken degen balam, onun peşanesini söyüp koydu. Oğlum çıkıp gitti. Barlı hatiyerlerimle ahtırmakçı buldum. Bu xatirlerde buluşu ihtimalga bəkmi yakın idi. Onu köydürvəsəmlə andın könlüm aram tapatdı. Hazır qıbırdım bir amal onu köydürv ediş idi. Nim qılvatsız? Bu ayalımın avazı idi. Xatirlerimini izdavatdı mən. Boşundaq tam qarab oldurubma? Bərdala codunum örlədi. Menin tam qarab oldurğalıqımını ya ki bir nəs izdavatqalıqımını sən qandaq bilirsən? Çıkamam işini kıl. Ayalım çıkıp gitti. Avalıkı planım boşundaklı yok çıktı. Seni əsli məslik, bütünlüğü unutuş üçün oranqalarım nəticisiz ahırlaşdı. Dekin bu nəticisiz nəticə kallamda yeni bir planı uyğattı. Bu ikinci plan idi. İkinci planın məzmunu bək Allah'ıyla bulmuşsun, lekin önümlük buluşu da kəp yok idi. Əndi Yılak gün ben uçurakkan yoğan korsağını ve Muşu yoğan korsağının iyisini oylayman.

Ayhan, ben sana nurgun nesini düşündürüp beremeyimin. Belki bu bizim oturumuzdaki en ahır karayalık boz gerek. Esinde bu. Doğulan günümde ben katlı kayacalandım. Hayacandın yap yeşil yuparmakla arsığa sığıp gettim. Sen iyilikli dostum bilen beni köp izlep ahırı alkınımdan tepi aldın. Ben alkınımda uxlap kalandım. Bana bu, bizim neyim üçün tezli hayırlaşkanlıkımızda düşündür bəs gerek. İlki dostun sözün köylü gibilen bizden ayrıdı. Gerçi biz bir yerde tursak mı, aramızda sus karangoluk külüm sırap durattı. Onun inkiyin biz her gün uçuraştık. Hüttü ben seni aşı hala dökülmeyendek biz daim uçuruşup durduk. Biz her gidin uçuraşkanda senin aşı sus karangoluk içiye sınıp kırbatkalıkını yızgılattım. Aramızdaki işler hüttü oyundakla tozup gettik. Ameliyette bu oyunu biz işkimiz oynamadattık. Oxşamaydığın yeri sen şu kadar teniç, şu kadar çeksiz idin. Ben bolsam tört tam içi de toxtavsız tıpırlaydım. Sen aldımdan ötüp gettin. Ötüp gitip atkanda ben bu xatki çekit urgandım. Şunda kılıp biz ayrıldık. Sen korsuğunu kötürgen beydin, karşımdan ötüp gettin. Yağmur yağıvatattı. Ben kütken yağmur yağıvatattı. Lekin onun her bir tamçısı menden yıraktı gayb bolattı. Ameliyatı bula mengü yazılmaydıgan hem mengü ahırlaşmaydıgan xatla idi. İşkimiz aşu xatla arası da cimcip həsrət

Sugurt şirketi sugurtlatkıcının Abdümmel Zeynep'e tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmışsın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölen talep kılış hukuki macerası delosunu sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümmel Haydep yukarı süratlik yol bağlamı yol eğizini boylap ketivetip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işte Abdümmel okşumağın derecede buzuldu. Katnaş başkuruş tarmakı Van Famlik'ten hadisine toluk cevapkarlıkını üstüne alıdığalıkı. Li Famlik'ten cevapkarlıkını üstüne almaydığalıkını bekitti. Li Famlik'ten küçük tipteki PKB remont kılınğandıkken Zeyni'nin 10 bin yuan bolğalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alaqlaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Li Famlik'ten Abdümmel Zeyni'ni aldın tölep verdi. Кейін соғырт шеркеті Ван Фамліктің Абдумыл Зейіне хақыны тәләп қылды. Ван Фамлик төләшіні рәт қылды. Соғырт шеркеті оның үстінің Савен Шәрлік сот мәккемісігі дәва қылды. Савен Шәрлік сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Ван Фамлик бұл кетіпкі қатта шағадысына толық жауапкарлықты үстігі алуды. Жоған Ли Фамликке Абдумыл Зейіне хақыны тәләп беріші керек. Sugurt şirketi təminləyən dəlil ispatla onların Li Famlikkə Abdümmel Zeyni haqqını tölgəligini ispatlap verəlləydi. Şuğa sugurt şirketi Van Famlikdən töl təviliş qoqoqluq. Axırda sot məhkəmisi Van Famlikdən sugurt şirketigə Abdümmel Zeyni üçün 10 milyon töləş köküb qıldı. Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyyətinin sugurt qanununun 60-cı maddəsində mundaq belgiləngən. Sugurtın inşaatına üçüncü kişi ziyan yetkizgenlikten sugurt hadis kilip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukunu sugurtlanğıcıga sugurt pulu tölegen künnün başlap tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldın tarmakta belgelengen sugurt hadisi yüz bergendiği için sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan töleme algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölegende sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusunu muvaffak tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşum adının birinci tarmıkıdaki belgelin boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşü, sugurtlanğıcının tölem almağan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

Nan cismani hukuk menfaatiga ziyan zahmet yetkizip, eğer ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çakılınğıcı ruhi ziyan tölümü talep kılışqa hukukluq. Kastellik ya ki zor severlik bilen tabii ilgilerinin cismani ehmiyetke ige alaydı nersini ziyanğı uçurtup, eğer ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çakılınğıcı ruhi ziyan tölümü talep kılışqa hukukluq. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanun Desturu'nun 1184. maddesi de başkalarının mal mülkiye ziyan yetken de mal mülk ziyini şu ziyan peyda bulan çağdaki bazar bahası ya ki başka muvaffak usulda hesaplanıdı deyilgen. İlgirki hukuki çıkılış cevapkarlıkı kanunun 19. maddesi de başkalarının mal mülkiye ziyan yetken de mal mülk ziyinini ziyan peyda bulgan çağdaki bazar bahası boyunca ya ki başka usulda hesaplaş belgilengen. Ehtelap kanun desturunun 1184. maddesiga şu asasda yeniden muvaffak diyen söz koşulgan. Muşununga asaslanganda adetki ehvalda mal mülk ziyinini ziyan peyda bulgan çağdaki bazar bahası boyunca hesaplaş gerek. Ama bazar bahası boyunca hesaplansa muvaffak bulmaydıgan ya ki bazar bahası yok ehvalda başka muvaffak usulunu kullanıp hesaplaş kapoludu. Muşu bir toluqlama naiti zor, elastikliği ige bulup ziyanlanğıcılarının menfaatini koğdaşka intayın paydalıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de konular stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, studentlərinin daşı yatıqıda iqlik tikilişini təşəbbüs qılış kərək mü yox? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Daşı oylisidiki adetki yataqlar astasda yaşlarının iqlik tikiləydiğən tuncu bekitik aylanmaqda. Bəzilər kitab üstüde aldı da tırnaq yasıdı. Bəzilər balkonda çaş yasaş saymanlarını dizip qoydu. Bəzilər bir yürüş cabduqlarını elib, öylər gici berib tazlıq qıldı. Mektepten tek ayrılmayan bu bir top yaşlar bir tarafından kolektif durmuş geçirse, yana bir tarafından yataktaki küçük hocayırlar gaylandı. Kızıkıp sınav yakıştın, estaydıl ticaret kılışkıcı. Turmuş hıracıcı tepiştin, kelgüsü kesimini planlaşkıcı. Yatakta ilgili tikleş, okuçlarga üst bitiliş posti elip geldi. Bırak kolektif durmuş, mektep başkuruş, ve soğudu pahaliyeti arasıdı mı, ihtiyat bilen muamele kılışkı tekişlik bir çek çigra bar. İgilik tikle sepırının tuncu bekitini yataktın başlaş. Mektepte Adem Zic, turmuş mülazimet ihtiyacı küçük bulup, soğudu pırstını sezgürlük bilen tutu olgan bir türküm daşı okuçilleri ilgili tikli güçilerini barlık geldirdi. Doyun ilgisi mimi şularının birisi. O, ijtimai alaqı supsida mektep yatıqının her qetimliq tazılıq cereyanını xatırlaşka adetlengen. Sin görünüşü de, işini başıldım degen cüşkun avazga egişip, o kespi tazılıq saymanları bilen tazılıq kılışka, su yolunu yuyuşka, əxlətlərini tazılaşka, kereksiz nərslərini rətləşke başıldı. Bir pəs yığıştırgan dinkin mihmanlar yatak kayıtıp təkşürüp ötküzü aldı. Pakiz muhitini körüp özünü tutu olalmay, yeni yatak tek bolup getipto devetti. Nurgun okuçlar nispeten etkanda yatakta ilgili tikleşinan başınış noktası pekat bir adli kızıqış. Hıcu şöyeni körü sezgüsü yetküzüş layeleş kespideki sağda şaumi, mektep sırtıdaki satraşkanlarının ças yasaş ünümüden razı bulmuşka, derislik tipip gelip çeçini öz yasıdı. Şunu olan satraşlık kespige barabara kızıqıp kaldı. O satraşxanada qoşumçu xizmət qılıb, kəsibdaşları bilən təcrübə almaşdırıb, model başını işildib, məşq qıldı. O nöldən başlayıb layihələş təfəkkürünü çaş yastışqıçı kengaytıb, yataqdakı satraşqa aylınıb, savdaşlarının çaş pasonunu tamamen özgərtib, onlarını özlərinin xiyalıdakı çaş pasonuğa iyi qıldı. Çöcan soğut sanayet taşıyosu Hangzhou soğut şöyendeki savaqdaş Can Familik əsildinle tırnaq yasaşını yaxş görətdi. Məlum bir günü o sınav ekiş niyeti de tırnaq yasaş ustisi ilgili tikləş səpırını başıldı. Mən 500 yan xəcləb asasi saymanlarını setib aldım. Bunun silindiğen məbləq az. Davamlaşdıralmağın taqdırdımı, ziyan tarsam mı, eş qıs yok. Yeni xocayınlar muşxıl usul bilən ızdınıb, üst bitildi. Yaki yataqdaşlarını model qılıp məşq qıldı. Yaki torsın filmlerden ögendi. Andın əmliyyat davamı da yetersizliklerini bayqab, əl qılış layihəsi üstüdə üzlüksüz izlendi. İctimai alaqı taratqı süpsi təşviq qılış, kinay etişinin asası yolu bulup qaldı. Onlar hər günü kündülük xizmetini elan qılıp, tunuluş dərəcəsini östürüp, texim köp savadaşlarını alaqılışıp, aldın gelişip quyuşqa cəlib qıldı. Sodisi Barğansıri ronaq tapdı. Nurgun ziyaret obyektleri yetişel meyvatqalıqını bildirdi. Sınav bekiştin əstaydıl oyun işgice. Yataqta ilgilik tikləş ixtisadi kirim ilip kilipli kalmay, yenə canlıq ictimai əmeliyyat dərsiga ayılınıb, okuçlarının əmeli çinikış cereyanda özünü umumiyüzlük yükseldirişiye yardım verdi. Kişilik alaq ixtidari və besimi taqabıl turuş ixtidarını östürdü. Ticarette xeridarlar bilen alaqı kılıştın xali bolğıl bulmaydı. Əslində işimizcəz nurğun savadaşlar qayt-qaytı kütüleş, pikir almaşdırış, mülazimət kılış cereyanda astasda ictimai alaqı vəyimisi altını bozup taşıldı. Həm də məsillərini bir tərəf kılış cereyanda besimgı taqabıl turuş ixtidarını çınıxdırdı. Zünyi tibbi daşıyosu da qatqan savaqdaş tayfamillik, qoşumçu vəzipedeki satraş bulup, o özünün bəzdə əynəkdən xeridarlarının ançı razı bulmağan çırayını körüb qalğanda, könlü yerin bulduğanlığını etdi. Bunun qarta savaqdaş tayfamillik işdən kiyin qaytı oyunun işini ögünülüb, məsilə alqısını tepib çıxdı, həm tırışıb yaxşıldı. O mındaq dedi, bu mükəlgüsüzdeki xizmetimdə duş gelişim mümkün bolğan qeyinçilik və xırıs. çoqum yenişim kerek. Muvaffaqiyet tuyğusuna erişip özünü itiraf qilış tuyğusunu aşırdı. Xubey quruluş şöyəni yeni texnik şöyəndiki şüyən qoşumçu vəzifədiki girimçik. O səmimilik bilən mandaq dedi. Girim qilışqa kilişdim başqa, mən başqa tərəflərdə bundaq itiraf qilışqa nait az erişmən. Yataq tazılıqını qılıdığan Mimi bunu bir meydan özün çeniq duruş dəb qardı. İgilik tikləş nəticisi özügə işənç ata qıldı. Həmi işdə mümkinçilik bar dəb qardı. Kişilik hayatı da iyilik tikləş cərəyəndiki tunç türkümdiki pulunu tapqan dinkin, Nurğun daşı oxuqçıları birinci vaqtda ailəsidikilərgə cavab qaytırışını oyildi. Yataqda tırnaq yasaydıqan savaqdaş can familiyik mondaq dedi. Meni ən pəxirləndirdiğini üzüm tapqan pulğa öydikilərgə soğat seti aldım. Kiləcək kəsb yönülüşünü aydınlaşdırdı. Sağda Xiaomi'nin dəsləbdə kəsbi satıraş bulub qiliş xiyal yox idi. Amma o köpçilikke qayt-qayt mülazimət qiliş çəriyanda, o adəmni çıraylı qilib özgərtidğan muvaffaqiyyət duyğusudun barğansır huzurlandı. Şundaqla özünün bu işini həqiqətən yaxşı gördüğanlıqını astasda bayqıdı. Hazır sağda Xiaomi çaş yasaşını kəlgüsü kəsbi tərəqqi qıldırış, qıldırmaslıqını əstaydıl oylu şuatıdı. Şüyen yatakta işkildin köprek girimçilik hizmeti kılış arkalık, kespi girimçik buluş nişanını bekitti. Hazır o mektep sırtı da girimhanı içip, girimçilik kespini tedirciken yetişke teyarlı kılvatıdı. Kızgınlık var, tekimi mimi çek çigra buluş gerek. Yatak kolektif durmuş keçirdiğen oğrun. Yataktaşlar bilen bolgan münasuvetini kandak bir taraf kılış, yatakta ilgilik tikleş cereyanda özünü kaçırgılıp olmaydıgan mühim tema. Nurgun ziyaret obyektleri yataktaşlarının rıhbetlendirişi ve kollişi özünün ilgilik tiklişideki hareketlendirgüş küşünün bir işkenlikini. Hocayılarının mı daim uşak düşak yemeklik setiyleş, yataktaşlarını haksız mülazimet bilen təminleş katarlı usullar arkalık rahmet eytidağalığını bildirdi. Ama yatakta ilgilik tikleyende başkalarına təsir etküzüp koyuştun, saklangılıp olmaydı. Ziyaretini kabul kılgan bir okuguchi yatak dışı başkalarına girim kılıp koysa, özünün turmuşuna kolaysızlık elip kirirdiğanlıkı. Ama eğiz yetiştin hıcıl bulup, ün-tünsiz çıdaydıganlıkını bildirdi. Şincan siyasi kanun şöyeni, adımiyet seneti şöyeni yardım gövetken yetekçi Can Cuyu mındak dedi. Yatak amivi demil işi orni. İgilik tikleş paliti asalına yataktaşlar arasında ziddiyet payda kılıdı. Yetekçi bulu süptümülen, mən onlarının mektepte izdinişiye karşı durmayman. Lekin onlarga amevi orunda turmuş geçirgende, buluşka tekşilik mizanını ügütüşüm gerek. Bu mesele karta o aval muayenleştiriş, andın yetekleş. Kızıl sızık sızış prinsipi əməl kılıp, bir taraf kılıdıkken. Kengişip vaqtını çekleydiken. Ya ki ilgilik tikleş paliyetini başka meydanı yutkep, şahsi hareketi sebebinin başkalarına təsir yetküzmesini tavsiye kıladıkken. Daşo yatıkını ilgilik tikleş oranı kılıp ticaret paliyetini kanat yediruşta köp hıl xavuk hatlar mevcut. Azın Nurgun Ali Mektepleri yatak başkuruşta, yatak işçi de soğudu ticareti paliyeti bilen şoğulunuşka bolmaydıganlıkı doğrusu da inek belgileme çıkardı. Cungo siyasi kanun daşıyosunun dosenti Gwen Shaoli monularını bildirdi. Savaşçılar öz ara yardım kılıp, mülazimet bilen təminlegenden kiyin münasip hak alıdı. İkisinin otursuzdaki münasibet, mülazimet ticaretçisi bilen istimalçı otursuzdaki münasibet emez. Lekin yataktan uzak müddet mukum paydınlanıp, mukum vakitte haklıq mülazimet kılış, yataknın buluşuk tekişi iktidardın körnerlik eşip getdi. Mektep bir hatalıki kapalet kılış için yatak başkuruş cihette ot uçuruş, hadımlarının kırıp çıkışını başkuruş katarlıklarına karta kattık belgileme çıkardı. Gwen Shaoli mandak dedi. Meselen bazı mektepler yatak içinde çaş kurutkuş katarlık yukur kuvvetlik elektr saymanlarını işildişke yol koymaydı. Yatakta ilgilik tikleşte mektepten asasi kaidesige reyaya kılış gerek. Başkaları bilen karıp olmasılıkka bolmaydı. Okuçlar ilgilik tikleş kızınlıkı bilen öz küçüğü tayinip yaşayışını ümit kılıdı. Bunu muayeleştiriş gerziydi. Mühimi muhabbık çek çigrani iyileş gerek. Yakın kıyılardan bu yan alakı toriyi, rekabet longisi, üçlü yığınlık yaratış müsabıkısı, katarlık yığınlık yaratış, ilgilik tikleş müsabıkları kızgın kanat yayduruldu. Her kaysa Ali Mektablarımı üzlüksüz tekimi kalıplaşkan, tekimi bir hatları ilgilik tikleş süpüsü kurup, okuçlarının yığınlık yaratış əməliyyətini qoğdudu. Gön Şauli, daşı oquqçılarının məktəbdəki iyilik tikləş mərkəzi, iyilik tikləş boyca yetişdiriş bazisi, avam yanıq yartış boşluğu qatarlıq baylıqlardan toluq paydınınıb, paliyyətlərinin qanat yaydırıb, yanıq yartış, iyilik tikləş müsabıqlarına aktif qatnışıb, tür selimlisini qoluq kəltürüb, özünün iyilik tikləş türlərinin yanımı tərəqi qıldırıb, texim ikən, texim qılıplaşqan səhində çaxnaşqa ilhamlandırdı.

Tadqiqatda yana yuqori temperaturning solyodagi ziyonli moddalarni qo'yib berishni tezlatadiganligi ta'kidlangan. Masalan, mikrodolqinda 3 minut qizdirganda har kvadrat santimetrlik qachada 4 million 200 ming dona mikrosolyod donchisini qo'yib bergan bo'ldi ekan. 7-si, optobdan saqlanish maskasi. Bazardagi nurg'un optobdan saqlanish maskasiga poliester talasi, nilon, amiyak talasi, muz talasi qatorliq raxlar ishlatilgan bo'lib, neftdan hosil bo'lgan solyod yuqori molekulalik material hisoblanadi. Bundaqcha aytganda, ular aslida yoshirin mikrosolyod cho'ng oilasi hisoblanadi. Optobdan saqlanish maskasi taqish asosligi optobdan saqlanish uchun bo'lib, tajriba ekvaliga asosan, uda 4 soat optobga qaqlanganda talalar yerilib, chiriklishib, mikrosolyodlarning to'kilish miqdori hasil apashadi ekan. 8-si, solyo ambal. Tadqiqotchilar ayrim-ayrim holda poli propilindan yasalgan va poli etilindan yasalgan ambalda savuz to'g'irganda o'tir hisob bilan har bir odamning mikrosolyo bilan uchrashish miqdorini baholagan. Natijada har ikkilisining savuzni mikrosolyodan bulg'aydiganligi bayqalgan. Agar solyo ambal ishlatilsa, bir odam har yili 14 million 500 mingdan 71 million 900 minggacha poli etilinlik mikrosolyo bilan uchrashar ekan. Poli propilin mikrosolyo taxminan 79 million 400 ming bo'ladi ekan. 9-si, ximiyaviy tolalik kiyim. Solyodan kiyim tikili bo'ladi. Kiyimning markasiga qaraganingizda ustiga yozilgan poliester talasi, ya'ni GGCMV dal solyodan iborat. Masalan, hozir moda bo'lib atgan tavranma donchi tivit, ya'ni yovli rong odatda yig'ib olingan solyodan yasildi. Uning tarkibida ko'p miqdorda solyo mikrotala bo'ladi. Har qitim poliester, poliamid va amiyak talasi qatorliq materiallardan tikilgan kiyimlarni yuvganda taxminan 700 ming ton mikrotala tushib ketadi. 10-si, sızılgan ızba çaplaşmas kazan. Bir neç milimetrlik çaplaşmas kazandaki sızılgan ız köp miqdardaki mikrosolyonu koyup berelaydı. Buzulgan su alğu qavati 230 mingdan dana mikrosolyo va nanometr solyo koyup berishini keltirip çıkarışı mümkün. Sırtqi yüzdeki yeriq taxminan 9100 dana solyo donchini qaldırıp koyışı mümkün. Turmuşta tövendeki bir qancı nuqtini yaxşı işləş kerek. Birincisi, solyo bilan o'rash qachilashni azaytish. Amalba bir qitim ishlatilgan solyo buyumlarni ishlatishni azaytib, solyo bilan o'ralmagan yemaklarni tanlash yoki aynak, qog'oz va metal bilan o'ralgan mahsulotlarni tanlash kerak. Ikkinchisi, yemak ishmak odatini o'zgartish. Sirti setilgan yemaklarni mikrodolqinli o'choqda takror qizdirishdan saqlanish. Solyo stakanga issiq saqlash ichimlik qachilashdan saqlanish. Solyo xalta yoki yangi peti saqlash pardisi bilan qiziq yemaklarni o'rashdan saqlanish. Solyo sumirish natijasini ishlatishni azaytish degandek. 3-si, yemakni qizdirib bir taraf qilish. Tamoq atganda ko'ktatlarni qaynoq suvga bosqanda sirtqi yuzdagi taxminan 78% yepishma donchalarini chiqarib atkila bo'ladi. Suv ichganda qaynatilgan va suzilgan suvni tanlash. Butilkalik suvni bevosita ichmaslik kerak. Tadqiqotlardan bayqilishcha oddiy qaynatish va suv suzish orqaliqmi 84% nanometr mikrosolyoni chiqarib atkila bo'ladi ekan. 4-si, tabiiy mahsulotlarni ko'p tanlash. Amalba parchalangan materiallar yoki tabiiy tolalik mahsulotlarni solyo buyumlarning o'rniga dastish. Tabiiy tolalik kiyim-kechaklarni tanlash kerak. Oiladagi axlatlarni qaralik tozalash hamda solyo keraksiz moddalarni azaytish kerak.

0: Yalanış ölçümünü 10 yılda bir qetim körülüştün, 50 yılda bir qetim körülüşke öz duradı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk taraqqiyot va islohot komiteti yaqında avtonom rayonluk moliya nazorati bilan birlikda Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan paxta nishonlik baho siyosatini yo'lga qo'yish loyihasini besib tarqitib 2026 yildan 2028 yilgacha Shinjongda paxta nishonlik baho siyosatining davomli yo'lga qo'yiladiganligini Әр тоннысының нишанлық баға сәвиясының 18600 юан болудығалықыны еніқ отырағы қойды. Бұл ел 5-ші айда Гоуянның қошылыш білен Дөлет Тарақият вә Әсілағат Комитеті Малия Министерліқі 2026 жылдың 2028 жылығыз болған пақты нишанлық баға сиясты тоғырысты ұқтырышыны бесіп тарқытып, Шинжанда пақта нишанлық баға сиясыны давамлық елғо қойып, Шинжанның екіні қиллардың бұянқы пақты ішіліп чықырыш әхвалы, әмді су байлықы, терулғы яр байлықы әхвалыны бір тұташ пилалап ойлышып, Шинжан пақтысының 5 миллион 100 мың тонна мұқым мәсулат мектарығы ярдың пұл берішіні айдыңлаштырды. Дөлетнің тәліпі бойынша Шинжанның пақтычылық кәсіпінің тарақият әмәлетегі бірлештіріп, Аптоным район елғу қойыш лайиясыны тәтқи қылып, мөкәммәлләштіріп, әм илан қылып, базар йөнелішті чың тұрып, сиясетнің етекчілік ролыны жары қылдырып, пақты ішіліп чықырышның әбзәл ішіліп чықырыш райылырғы мәркезілішігі түрткі болып, сүпәт назарат қылы системісіні мөкәммәлләштіріп, бентен білін ерлікнің базары юғырылышыны чонқырлаштырып, әмәлі кевәс теріғучыларының Asasi paydisliği kapaletle kılıp, Şincan paktisinin halkara rekabet gücünü aşırıp, paktıçılık kesbinin yukarı süpetlik terakiyatına türtükü buluşunu oturuğu koydu. Yolgu koyuş layihası, umumi fikir yolu, siyaset mezmununu mükemmelleştiriş, meşgulat ölçümünü inçkileştiriş, mekanizmini takamallaştırış, yürüşleştiriş, kapalı tedbirini yanımı küçe yetiştin ibaret, 5 kısımı bölünügen bulup, yardım pulu sonmasını taksimleş, ölçümünü tekşürüp bekitiş, yardım pul obyekti, yardım pul dairesi ve konkret meşgulat tertibi katarlıkla aydınlaştırıldı. Yardım pul verişinin asası prinsipi şu ki, paxta yığış mezgildeki bazar oturçu bahası, nişanlık bahadın tövend bolganda, devlet paxta işlep çıkarguçlarına yardım pul verirdi. Bazar oturçu bahası, nişanlık bahadın yukarı bolganda, yardım pul vermeydi. Yardım pul veriş obyektleri, avtonom rayon dairesindeki tekşürüştün ötken, emeli keves teri guçla. Алдыңғы нөмәтлік сиясет білен селіш тұрғанда, бұ нөмәтлік сиясеттен асасы гәуді рамкісі өзгермеген әхвал астада, төрт түрлік сиясеттің етекчі мәзмоны мөкәммәлләштірілді. Ішкі түрлік сиясетнің қоллаш нәсбеті өстірілді. Ішкі түрлік бәхрімен болдыған ярдым пұл дайырсы қайлыплаштырылды. Бәш түрлік юрішлік сиясет механизмі еңдін көпейтілді. Төрт түрлік сиясет етекчілігінің мәзмұныны мөкәммәлләштіріш мұныларыны өз ішіне алды. Пақты ішлеп чықырыш орынлаштырумысыны әлалаштырып, пақты ішлеп чықырышны әвзәл асаслық ішлеп чықырыштығы 34 найя шәһәрге мәркәзләштірішні сыжыл алғы сылжытып, ұзын талалық пақты ішлеп чықырышны қоғдаш вә тәрәқи құлдырышны елігір сүріп, ұзын талалық пақты ішлеп чықырышны қоғдаш районы құрыш. Пақты сүптіні сыжыл өстіріп, пақты сүптіні сүріштіріш системісіні мөкәммәлләштіріп, пішіқлаш мұлазымыты тәрәқиятыны қайлыплаштіріп, пішіқлаш мұлазымытыны кәсіпләштіріш. Бентон білен ерлікнің маслаштіріш қызметі механизмі орнытып, мөкәммәлләштіріштен ибарат. Ішкі түрлік сиясет жәтін қоллаш нәспетіні өстіріш мұныларыны өз ішіне алуды. Пақты сүпті ярдем пұл мәблігіні тәксімләш нәспеті өстіріледі. Яғни пақты сүпті ярдем пұлығы ішілтіліған қысмы шу еллық ярдем пұл мәблігі омымы сонмысының 10%-ні егілайды. Ярдем пұл өлчімі бір елді бір қетін бекітіліді. Ұзын талалық пақтының ярдем пұл өлчімі өстіріледі. Яғни ұзын талалық пақтының сетіліш мектарыға ярдем пұл беріш өлчімі еншікі талалық пақтының сетіліш мектарыға ярдем пұл беріш өлчімінің ішкесісі бойы жетекшірі бекітіліп, ұзын талалық пақты ішлеп чықырыш ықтыдары қоғдылыды. Ішкі түрлік бәхрімен болыдыған ярдем пұлы дайырысыны қайлыплаштырыш мұныларыны өз ішіге алады. Sedilgan çigitlik paxta miqdari mölçerlengen məsulat miqdarının 5%-dən eşib kəssə, həm həqiqi muvafiq səbəbi bolmasa, eşib kətkən qismi nişallıq baha yardım pulundan bəhrimən bolmaydı. Yaman qarazda aralaşdırıb saxtılıq qılınğan paxta, yergi düşkən paxta, qaytı yığılınğan paxta nişallıq baha yardım pulundan bəhrimən bolmaydı. Yeniden köpeytilgen 5 türlük yürüyüşlük siyaset mekanizmi bunlarını öz içine alıyordu. Muvafık kevez teriliği kölümü saklanıyordu. Süpet yardım pulunu yolga koyuş layihesi mükemmelleştirilip, ela süpetlik paxtının süpetini bekitiş ölçümü elalaştırılıyordu. Paxtını havalılık pişiklaş siyaset tüzümü takamullaştırılıp, havalı kılıçtaki iki tarafının vakaleten pişiklaş hareketi kalıplaştırılıyordu. Setibilişini küzütüp ölçeş, aldığın signal veriş küçeytilip, paxtı pulunu rasyot kılıç kapalıtı mulazmet süpsi berpa kılınıdı. Mədləq zapsı bilen setibiliş umumi miqdarının masalışçallıqını analiz kılıç, aldığın signal veriş küçeytilidi. Bengtön bilen yerlikni maslaştırış hizmeti mekanizmi berpa kılınıp mükemmelleştirilip, Bengtön bilen yerliknin uçurlardan embehirliniş ravallaştırılıp, Bengtön bilen yerliknin siyasetini özara cipsilaştırıp, paxta bağısını bir gavdileştirip, nazaret kılıç işka aşırılıdı.
0: Stansımız Xəvri. Avtonom rayondaki caylar toqumichilik kiyim keçek bütün kesip zanciri taraqqiyatını sijil olğa sürüp, paxtını çıqqan cayla aylandırışını tez edip, kesipnin taraqqiyat ünümi və rəqabət gücünü aşırdı. Avat nahiyasının 5 eriq bazardaki Şincan Fənçin kiyim keçek çəklik şirkti toqumichilik kiyim keçek karxanısı bolub, ilğar ilmi toqulma işləp çıqırış üskünüsü və mükemmel işləp çıqırış sistemisiga tayanıp, yipseti veliş, yerim təyyar məhsulat işləp çıqırış, məhsulat uğrab qaçılaş bir gəvdiləşkən məşğulatını əməlgə aşırıb, aylıq işləp çıqırış iqtidarını 200 min qurdun yuqri səviyyədə muqim saxladı. Şirket mesuli Dayan Muhbarga karxananın makallaşıp işlep çıkarışı kirişi, yezi bazar toqumichilik pişiklaş alqısırgi kemtüklikini, ünümlük toluqlıqallıqını eğitip mundaqdını. Zakaz muqim, türi köp, karxanımızda dehqan işlemci 80%-ni ilgiləydi. Jongonun uzun talalıq paxtı makani dəp atalgan avat nahiyasiga növətdə 42 toqumichilik kiyim keçek karxanası makallaşıp 5700-dən artıq adamını işqə orunlaşdırdı. Avat nahiyasının uzun talalıq paxta ali toqulma buyum kəsib tobi bu yıl 6-cı ayda Avtonom rayonunun 2026-cı yıllıq toqumichilik kiyim keçek özgecə kəsib tobini noxtalıq yetişdirişdiki 2-ci türküm tizimlikigə kirdi. Bu kəsib tobi tipini özüksiz aliləşdiriş, rəqəmləşdiriş, yeşillaşdırışqa türtkü boladı. Yensar nahiyasi bu yıl diqqətini Niyozay toqumichiligi, kiyim keçek kəsbiga dəl cayda sodigar çaqırışqa mərkəzləşdirib, Niyozay kiyimi tikiş, rəxt toquş qatarlıq yadroluq kəsb sahəsini öz işçigə alğan 5 karxanını muvaffaqiyyətlik makallaşdırdı. Yensar nahiya Fuxinda kiyim keçek çəklik şirkti bu yıl 4-cü ayda makallaşıb, 6-cı ayda sınaq dəriqisidə işləb çıxırışqı kirişdirildi. Növətdə 300-dən artıq ammini qobul qılıb işqı uğurlaşdırdı. Şirket mesuli Li Chen mundaqdiri. 8 işlep çıkırış liniyasını işe kiriştirdik. Her günü 2000 Niyozay iştan tikvatımız. Keyinki kademde işlep çıkırış liniyasını 20'ye yetküzüp, yılga 3 milyon 200 min kur kiyim tikimiz. Cığnahiyasi toqumichilik kəsbi noxtalıq tür kurulışını bütün küş bilen alğı zördü. Jin Shinto toqumichilik pan texnikisi çeklik şirketinin 300 min urçuqluq paxta toqumichilik türüdə 3-cü ayda quruluş başlandı. 10-cı ayın axırına bir qismini, 11-cı ayda həmisini toluq işləp çıxırışqa kirişdiriş planlanıb, asaslıqı 40 quruluqdan 60 quruluqca bolğan sap paxta yip igiriş, 700 adamını işqə uğurlaşdırış mölçərləndi.
1: Əmdi, mir muhabbetki tolğan Tian Shan. Şincan'a nişanlıq yardım veriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Liaoning ölkisi Çağan Tokay nayasigi nişanlıq yardım veriş ceryanında ul əslihanın dərəcisini östürüş bilen ixtisaslıqlarını yetiştirişke tən küçəşdə çın turub, əla süpətlik davalaş baylıqının asasi qatlamda yıldız tartışığı türdükü boldu. Liaoning ülkesi Şincan'a yardım verip salgan Çağantokay Nahiyalik Halk Doktorhanesi Universal binasının eslihaları yenilenip, paydalanış boşluğunun derecesi ösüp, asasi katlamının davalı şaraiti ünümlük yakşılandı. Ul eslihalarının süpütü ösüş bilen bir vakitte Şincan'a davalı cahati yardım verip atkan mutakhasiler mu ilim almıştırış leksiyas sözleş Murakkab davalaş tes kesellik misalini merkezlik muhakeme kılış, kliniklik meşgulatını bir mi bir ögütüp yetekleş, diagnoz koyuş, davalaş bu içi terbiyeleşini kalıplaştırış katarlık şekiller arkalık Çağan Tokay'a oldunki katarda turduğan diagnoz koyuş davalaş ideyası ve yeni teknikini elip geldi. Çağan Tokay Nahiyalik Halk Doktorhanesi İşki Kesellikle 1. bölümünün muavin müdiri Wu Xin Ai mundaq dedi. Ustazlarının texnikisi pişkan, əməli təcrübəsi mol bolup, bu yerdeki yaş doktorlarga bütün küşü bilen yardım verdi. Yakınık yıllardan bu yan doktorhanımızdaki doktorlarının davalı səviyyəsinin tədrici özkerlikini eniq his kıldıq. İlgar üskünlerini işe kiriştirdik. Şincan'ın inşallah yardım veriş kuşlarının köp nöbet sıcıl yardım verişi bilen Çağan Tokay nahiyasının davalış mülazımıda iktidarı mokum açtı. Köp türlü klinikilik diagnoz koyuş davalış teknikisi yokluktan varlığı geldi. Hem de elalaştı. Çağan Tokaylık tibbi kadımlarının öz aldığı diagnoz koyuş davalış seviyesi bölümlerinin mülazımet iktidarı sıcılı küçeydi. Çağan Tokay nahiyası ağalısı Eldiyarhan Duysinbek mundaq dedi. Şincan'a yardım gelgen kadrla doktorlar bek yakşıyken bek tepsili tekşürdü. İntayın razı bolduk. Kan veriş şekilde ul esliha cahati yardım veriştin. Kan işleş şekilde ıhtısaslıkla arkalık yardım verişkici bolgan ceryanda. Şincan'a davalı cahati yardım veriş Amının kesel körüstüş təsiratını yakşılaş bilen birge, Çağan Tokay'nın davalaş satlıqını satlaş işlerinin uzak mezgirlik tərəqiyatı puxta asas saldı. Liao Ning ölkisinin Şincan'ı yardımı gelgen kadarı, Çağan Tokay Nahiyalik Xalık Doktorhanesi Ciddi Keserlikler Bölümünün kəsb müdiri Wang Keliin mundaq dedi. Şincan'ı yardım veriş pekat kesel körüşlü emez, belki texnika ve təcrübe ögütüş. Şincan'a davalı cahati yardım veriş, küş ulap yügürüşke okşaydı. Hemimiz bütün küçümüz bilen yakşı işleyimiz.
0: Stansımız muhbirleri Can Yın, Dilşatcan Halık haber kılını. Atanım rayonunun 2026 yıllık devlet ortak tıl yazıqını kengaytış, umumlaştırış təşviqat təptelgi pahaliyetinin başlanış mürazimi bugün Qulcu şehrede ötküzalı. Bu yeniden özgertilgen Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin devlet ortak tıl yazıqı kanuni əməl ilişib yolu koyulğandan keyinki tuncu növetlik kengaytış, umumlaştırış təşviqat təptelgi. Bunun da devlet ortak tili yazıqını kanun boyunca kengaytıp, umumlaştırıp, kudretlik devlet kuruş yeni musabisine cesaret bilen olgı ilgirleş baş temi kılındı. Başlanış mürasımda devlet ortak tili yazıqını kengaytış, umumlaştırış təşviqat təptiliki körek pahaliyeti ötküzüldü. Hem de Abdonum rayonluq 5. növetlik devlet ortak tili yazıqını ögünüş darınlarına viviski tarqıtıldı. Tianşan'ın Cenobi Şimal'dan kelgen devlet ortak tili yazıqını ögünüş darınları sahneye çıkıp devlet ortak tili yazıqını ögünüş keçürmişini hem bəhirleri. Pişcan nahiyesi Lükçün Bazırı Üçgörük kenti ahalisi Pəridəm Rahman tonuşturup mıdaqdırı. Devlet ortak tili yazıqını yaxşı ögengendin keyin özümgü bolgan işençim açdı. Teximu xuşxuy bolup gettim. İmtihandan ötüp memleketlik sayahat yetekçisi kinişkisi elip sayahat kooperatifi açdım. Bunundan keyin texmu köp yaşını kollektifimizge azab ulaşqa yetekləb, yurtimizdan mədəniyyət sayahat hikayesini yaxşı sözləb, səhra sayahatını ravajlandırışqa küş qoşumən. Atanım Rayonluq Partiya Komiteti, Marib Xizmeti Komiteti, Atanım Rayonluq Marib Nazartının birinci dərəcəli közət küçüsü Li Jianjun, dövlət bir tutaş tüzgən dərsiklərdən yaxşı paydalanıb, Jonghua klassik eserlerini deklamasiya qilish, til madaniyat amaliyeti qatarlıq faaliyetlerini çoğunqur kanat yaydırıp, kiçikler çoğunlarını yetekleş qatarlıq ata-analar ve balılar ortak ögünüş faaliyetini sicil çoğunqurlaştırıp, devlet ortak tili yazıqını ögünüşini mektepten aile cemiyet kiçe kengaytişke türtkü boladgalıqını bildirip mundaqtırı. Bu qitimki təşviqat dəptiliki paliyyətini pürsət beləb, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırış ötkiligə hücum qiliş və süpitini özdürüş hərqtini

0: Umumi bilet kırımı 29 milyar düyendin aşkan. Cemi kino körgüçü 737 milyon adam kıytımga. Umumi kino kuyuş kıytım sani 106 milyon meydan kıyetken.
1: 13-cü növətlik Beijing Shangshan Munbirinin yaş ofisler alımla sözləşiyə qatarlıq köp meydan pahaliyeti 9-cu ayının 15-ci günü Beijing Xalqara Yığın Mərkəzədə ötküzüldü. Bu növətlik Munbirinin baş temisi Muqimliq ortaq tonuşunu mücəssəmləb, xəyəbsizlikini idar qılışını ortaq ilgiri sürüş boldu. 100-gi yıqın dövlət, rayon və xalqara təşkilatının hökumət tərəf vəkillə ömüki, həm dövlət işçi sırtıdaki mütəxəssis alımla Munbirgə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Pul paxallıqı vəziyyətinin davamlışı, bazarını əndişigi salğallıqı və Amerika Qoşmuş Ştat Sapas Pul Komitetinin Üsüm koş mölçeğerini ilgiri sürgellik üçün Amerika'nın 10 yıllık zayominin payda nispeti 9. ayının 15. günü seherde 5.45%'ki örlep 2007 ile 7. aydın bu yankı en yukarı seviyeye yetti. Sallık malumatları körüstülüşçe Amerika'nın 10 yıllık zayominin payda nispeti şu günü 5%'in yukarı bolgan. Amerika'nın 30 yıllık zayominin payda nispeti şu günü bir mehal 5.1%'ki örlep 2007 ile 6. aydın bu yankı en yukarı noktığı yetken. 10 yıllık zayomunun payda nispeti turalgı öy renilik karzi, avtomobil karzi ve inavetlik kart karzinin ösüm nispeti bilen ziş münasivetlik bolgaçka Amerika zayom bazırının en yeni yüzlenişi ken dairde endişbey takıldı. Bunundan başka Amerika'nın uzun müddetlik ösüm nispetinin örülüşü Japonya zayom bazırına təsir görsetti. Japonya'nın 10 yıllık zayomunun payda nispeti 9. ayının 15. günü bir mehal 3.1%'ki örülüp, yakınki 30 yıldın bu yankı yeni yukarı seviyeye yaratıldı. Kespi zatla mındak tep görsetti. Bazar devlet içindeki pul pahalılığının kıtsal təsir görsetip, Japonya devlet zayomunu tökme kılıp seçiş keyfiyatının keneyip geçişinin ensireydi. Bunundan başka Takaichi Sanayi Hükümeti'nin aktif maliye siyaseti keltirip çıkargan maliye naçarlış endişisi çoğunkurlaşkallıktan meblağ salgıçılar mı zayomunu az setev aldı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Adil Ablet. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
2: Sağlamlık bastığınımızda.
3: Talondaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam seti alayımız.
4: Korumağa tuz şekerini azdıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
2: Sağlamlık ayıkımızda.
3: Tamaktan kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılık. Velisfit bilen işgı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
3: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydılığını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikroplar yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
3: Piyadıyla yolu köpüyüp, Yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

0: Dünyaya nazar.
1: Dünyaya nazar.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, Emdi Dünyaya Nazar programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdırıyım.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin.
2: Radyo dinleyiciler dostlar. 9 ayının 9 günü 2026 yıllık Cungo Halkıra Mülazimet Sodası Yermenkisi Beijing Shouguang Bağıtısı'da başlandı. Dünyadaki siyasi erbapla, halkıra teşkilatlarının mesulleri, Cungo ve Çet El Karhanılarının vekilleri ve başka her sahadaki mihmallığa cem bulup, Mülazimet Sodası terakkiyatının yeni pürüzde doğrusu da birlikte fikir almıştırdı.
3: 3 gün davamlaşkan 35. növetlik iqtisad münbeyri yakında Polşanın Qarbi Canobi'deki Karpaş'ta ayaklaştı. Cungo texnikisi ve silinmisi Otra Şarkı Avrupa iqtisadının tipini özgertişke yeni kuvvet koştu.
2: Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık Yezgilik Teşkilatı Belikçilik Komitetinin 37. növetlik yığını 9. ayının 7. günüdün 11. günü geçe İtalya'nın Rim şehirde içildi. Yığında Cungo'nun su mesulatları bakmıçılıkı, kaidigi emel kılış ve ekologiyen koğdaş katarlık sahaladiki emeliyeti, dünya belikçilik kesbinin imkaniyetlik sicil terakiyatını yeni pikir yolu ve hemkarlık boşluğu iyi kıldı deyildi.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de kıtanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, 9 ayının 9 günü 2026 yıllık Cungo Halkıra Mülazimet Sodası Yermenkisi Beijing Shouguang Bağıtısı'da başlandı. Bu nöbetlik Sod Yermenkisi de dünya mülazimeti, öz ara menfaat yetküzüp hem behirleniş başlığımı kılınıp, dikkat, eçivitiş dairesini kengaytiş, hemkarlıkını çonkurlaştırış, yenilik yartışka yetekçilik kılıçtın ibaret, üççün fonksiyelik orun bekitmesige merkezleştirilip, dünyadaki siyasi erbapla, halkıra teşkilatlarının mesulleri, Cungo ve Çet El Karhanılarının vekilleri ve başka her sahadaki mihmalla cem bulup, Mülazimet Sodası terakkiyatının yeni pürüzde doğrusu da birlikte fikir almıştırdı. Yığın katnaşkan mihmalla monolanı bildirdi. Dünya Mülazimet Sodası endizisi çoğunkur tenşilavatkan arık görünüşte, Mülazimet Sodası Yermenkisinin ötküzülüşü, Cungo'nun yukur seviyelik sırtkı eçivetiş iradesi ve şendisini namayan kılıp, dünyadaki herkaiz devletlerinin Cungo'nun terakkiyat pürüstedin hem behirlenişige muhim körük hazırlap bedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Sodı Terakkiyat Kengişinin muhakkat baş katibi Morino Munulan'ı bildirdi. Nöbette dünya mülazimetçilikinin koşulma kımmeti dünya iktisadi umumi miktarının 65%'ini ilgiledi. Dünya Sodı umumi sonmasi de ilgiligen nispeti 4-1'den eşip getti. Mülazimet eksportunun eş süreti mal eksportunun işkessizden yukarı. Pul muamile, yumuşak detal, mesleğet biriş, sallık malumat başkuruş katarlık, rakamlaştırıp tapşırışkı boludugan mülazimet, barlık mülazimet sodusunun 56%'ini ilgiledi. 2026 yılı mülazimet sodusu Yermenkisi naid yukarı halkıra katnış derecesini namayan kılıp, mülazimet sodusunun dünya iktisadını yartıdığan yeni hareketlendirgüş küşkü aylanganlıkını toluk ispatladı. Dünya Sodı Teşkilatı'nın maun baş iş becergücüsü yel mındak dedi. 15 yıldan bu yan mülazimetçiliknin Cungo'nun iktisadi hasılatı da ilgiligen nispeti 45%'ın eşip 60%'ki yıkıllaştı. Cungo Dünya Sodı Teşkilatı bilen hemkarlıkını kanat yaydırıp, Cenip iktidar kuruluşu türü arkalık, mülazimet sodası meblağ selişini kolaylaştırış, hem de elektronluk sodu katarlık sahalarda terakki kılıvatkan devletlerini yöledi. Afrika Eller İhtipakı'nın nöbetçi reisi, Burundi Zuntun'u İnday Şimi mındak dedi. Mülazimet sodası Yermenkisi'nin baş temisi gülünüş, ortak gülünüş, eçivitiş, hemkarlış ideyesini namayan kıldı. Burundi kahvesi Cungo'nun tamojni beci almaslık siyasi arkalık Cungo bazırığı kırıp yakşı olkışkı erişti. O Munula'nı tekledi.

Afrika dünyanı bazar boşluğu, yaşlı küçü, yenilik yaratış yoşurun küçü bilen təmilləydi. Afrika dünya iqtisadının zor özgürüşüge qatnışını ümit qılıdı. Zimbabwe'nin muavin zungtuğu Chivinga mındaq deydi. Mulazimet sodisi yermenkisi dünya hemkarlıqıdaki muhim supa. Bizden mulazimet sodisi yeni pürüstünü tepip, eksport iktidarımızını östürüşümüzge, hem de pen texnika, pul muamile, sayahat, maarif, sahiye qatarlıq sağladiki şençilik emralarını celip kılışımızga yardım berdi. Zimbabwe, Cungo'nun mulazimet sodisini terakki kıldırış tecrübelerini ögünüp, öz ara menfaat yetküzdüğün hemralık münasibeti ornatıp, texnik yetkeş ve texnik iktidarını östürüşünü ilgir sürüp, iqtisadning tipini özgertişke yardım berdi. Bu növetlik mulazimet sodisi yermengisi de 90 devlet, rayon ve xalqara teşkilat körgezme orni tesis kıldı. 1800'den artık karxana körgezmege katnaştı. Bunun işi de 200'den artık karxana, dünyadaki 500 güçlük karxana ve başlamçı karxana bolup, pul muamile pen teknikisi, rakamlaşken, aqlileşken davalaş, akıl maarif, energiya tejash, muhit asrash qatarlıq mulazimet sodisi sahasidiki yeni texnika, yeni layiha, yeni natijalarni nuqtalik namoyon qildi. Norvegiya bu yillik sod yarmankisidiki asoslik mehmon davlat. Beijing Shougang bog'chasida 260 kvadrat metr keladigan davlat saroyi ta'sis qilgan bo'lib, mazkur davlatning dengiz okean kasbi, sog'lomlik ve ozuqlık məsulatları, yeşil tip özgertiş, yezgilik pen texnikisi, energiya ve rəqəmlik mülazimət qatarlıq sahələdiki əvzəl baylıqını mərkəzlik namayan kıldı. Sallıq məlumatı körüstülüşçə 2026 yılının oldun qiyirmida Norvegiyanın cüngoğu qılğan deniz məsulatları eksport somisi 7 milyard 200 milyon Norvegiya kronası yetib, oxşaş məzgildikidin 31% aşqan. Norvegiyanın Cungo'da turuşluk baş elçihanısının sodi məsləhətçisi Xanning bunulanı bildirdi. Mulazimet sodisi yermenkisi karxanılarının mulazimet məsulat qatarlıqlarını namayan qıladığan ən yaxşı süpsi. Bu yıl Norvegiyadın körgəzmigi qatnaşqan sodigərlərinin sani ilgirki hər qandaq bir yildikidimi eşib getdi. Bu karxanılar bu süpidin paydalanıp, əmli həmkarlıq üstüdə izdinişini ümit qıladı. Fransiya Decathlon Cungo rayonunun ommaviy münasibet ve taratqı alaqı baş nazaretçisi Cao Ceymandaq dedi. Bu yılki mulazimet sodisi yermengisi de Decathlon tenterbiye istimal sahası da yenilik yartış qatarlıqlarını çördep, körgezme orullaştırıp, köpkül tenerket türdeki mesulatla bilen ictimai topunun öz ara təsir körüstüş əhvalini namayan kıldı. Mulazimet sodisi yermengisi arqılıq Decathlon kesip orqalları, kesip emraları ve texi müköp istimalçılar bilen fikir almaştırıp, tenerket mulazimeti, tenterbiye istimal ihtiyacının en yeni özgürüşünü düşünüp, kiyinki mesulat, mulazimet ve hemkarlık ne paylanış materyalı bilen təmilləydi. 15. 5 yılının başlanış yılıdaki Tunci Dövlət Dərəcəlik Mulazimet Sodisi Universal Yermenkisi bolğan, bu növetlik mulazimet sodisi yermenkisi, Cungo'nun yukur seviyelik sırtkı eçivetişini kengaytişte çın turup, mulazimet sodisinin terakiyatını ilgiri sürüş iradisi ve şendisini namayan kıldı. Cungo'nun mulazimet sodu kölümü üzlüksüz kengayıp, erkaç devlet karxanılarga nurgun sodu pürüstü yartıp bədi. Cungo'nun tətqiq kılıp eçişi, Cungo'nun layilişi, Cungo yasımıçılıqı, Cungo icadiyeti, erkaç devletlerini köp mənbəlik el kılış layiyesi bilen təmillimekte. Dünya Sodu Merkezi Cemiyeti'nin maun lideri Wang Shun mındaq dedi. Cungo'nun sırtkı eçivetişi mal sodusudun yenimi ilgirligen halda mulazimetçilik, rakamlik iqtisat, hem de kaide tüzüm, başkuruş ve ölçem qatarlık tüzüm katlımığı kengiyip, tedirici texim yukur seviyelik tüzümlük eçivetişki qarap yüzlenmekte. Cungo mulazimetinin iqtisatının yeni iş noktası bolıp gelişidin ümit ba. Bir tereptin

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, devletin biyokavipsizlik toskını hakiki müstakimleş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

Köpçülükini nazaret kılıç başkuruşunu küçeytip, Jallıqla baylıqı ve insaniyet irsiyet baylıqı münderidisini tüzüş ve mükemmelleştiriş gerek. Çıgıradın kırış karantinini küçeytip, yoşurun xavip xatarını təhlil kılıç ve belgilimige kanunu kılap kılmışlarını cazalaşını küçeytip, dövlət dervasi ötkülünü qatti için saklaş gerek. Tarkılıp bolgan hem de eğir xavip peyda kılgallarının tigi tektini iniklap, bir türge, bir tedbir kullanıp, del caydı tüzep, ünümlük yoktuş gerek. Dövlət işçideki kesel kozgatıkçı mikroorganizm tecrübe kanılarının biyo xavipsizlikini başkuruşunu küçeytip, münasebetlik ölçem ve kaydılığını katlık icra kılıp, tecrübe evrişkisi, tecrübe hayvalları, tecrübe paliyeti taşlandıklarını katlık başkuruş gerek. Mikroorganizmga karşı doğrularını işiltiş ve kaldıklarını başkuruşunu küçeytiş gerek. Jallıqla pen tekniksi de yeniliq yaratış ve kesipleştirip kolun işini tez algı saljetip, biyoxavipsizlik sahasidiki pen tekniki de özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını algı saljetip, devletnin biyoxavipsizlik cihetiki strategiyelik pen teknika küçünü barlıq keltürüp, biyoxavipsizlik boyunca pen tetkikat ötkülüge hocum kiliş mekanizmini takamullaştırıp, jallıqla tekniksini tetkik kılıp yaratış, kullanış, nazaret kılış başkuruşunu çıngıtıp, jallıqla tecrübe kanısını başkuruşunu küçeytip, pen tetkikat türlerini etika cihetin teşhürüşünü ve alımla ahlak terbiyesini çıngıtış gerek. Jallıqla tekniksinin sağlam terakki kılışını ilgiri sürüp, ilim pengi hürmet kılış, katlıq nazaret kılış başkuruş, kanun belgilim boyca iş görüş, bihaterlikke hakiki kapalletli kılış aldınkı şartı da biyologiyelik nesil yetiştiriş, biyodorlan yasaç katarlıq sahallerde kesipleştirip kolun işini tertiplik algı sözletiş gerek. Münevver en-enevi ideye bilen zamanevi jallıqla tekniksini birleştirip, cungi tibabeti bilen garip tibabetini birleştirip, cungi tibabeti doğruları bilen garip tibabeti doğrularından ten paydalanıp, biyologiyelik aldın eyliş tizgilleş, yeşil aldın eyliş tizgilleş tekniksi ve endisini toplaştırıp kengaytip, bakteriyaga karşı doğruların işletişini mas kalıplaştırıp, adam bilen tabiyatının inak belli ötüşünü ilgiri sürüş gerek. Dünyavi biyoxavipsizlikni idare kılış kıpağıl katnışıp, künzeri keskilişi vatkan biyoxavipsizlik hırsıga halkara cemiyet bilen kol tutuşup takabıl durup, biyoxavipsizlik siyasetini tüzüş, xavip katarını bağlaş, ciddi takabıl duruş boyunca hazırlık görüş, uçurdun hem bahriliniş, iktidar kuruluşu katarlık cihetlerde iki taraflık, köp taraflık, hemkarlık ve almaştırışını küçeytiş gerek. Jallıqlarının köp hırlıkı ehtinamesi 15. kitimlik ehtiname tüzüş kişi taraflar yığınını yakşı içip, 2020 yıldın keyinki dünyavi jallıqlarının köp hırlıkı ramkısını tüzüş kütürütkü bulup, dünyaya jongu akıl parasitini takdim kılış, dünyanı jongu layihesi bilen təminleş gerek. Yeni tasman öpki yalığı virusunun mənbəsini sürüştürüş hizmetine ilmi prinsip, ilmi kaydı boyunca türütkü buluşunu təşəbbüs kılış gerek. Biyoxavipsizlik kuruluşunu küçeytiş, uzak müddetlik, hem müşkül vəzibe. Bunun için sicil küçeşke, puhta olgı sözcetişi doğru geliyordu. Her dercilik partiya komitetleri ve xalq hükümetleri, ideyevi ton işi ve herkitini hakiki türde partiya merkezi komitetinin tedbir orlaştırmaları asasıda birlik keltürüp, biyoxavipsizlik hizmeti mesuliyetini del cayda əməliyleştirip, mesuliyetini zimisi gelişi, mesuliyetini toluq ada kılış gerek. Selinma salmıqını aşırıp, siyaset tedbirlerini mükemmelleştirip, zörür amil kapalıtını küçeytip, biyoxavipsizlik kuruluşudaki noktuluk vazifelerini əməli, yaxşı tutup önüm hasıl kılıp, biyoxavipsizlik xavip xatırının aldığını iliş tizgilleş ve idari kılış sistemisinin zamani vilişi səviyyəsini özdürüp, devletinin biyoxavipsizlikteki təşəbbüskarlıq hukukunu məhkəm iqiləş gerek. Yeni tasman öpki yalığı yuqumunun aldığını iliş tizgilleşini izcil yaxşı tutup,

Bihotluk ideyesi, cendin bizar buluş keyfiyatı, tele sınaş psikisi, boşanlık kılış royi haltını katli tügütüp, türlük aldın iliş tizgileş tedbirlerini kattık çın emeliyleştirip, test kolu gelgen aldın iliş tizgileş neticilerini obdan saklaş gerek.

Radyo anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Zheng Yue'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qetim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. Men oldi bilan Shangang alayida ma'muriy rayondagi barliq aholidan samimiy hol so'rayman. Yangi tashman o'pki yallug'i yuqumi bir yildan ortiq davomlashib, dunyoga eg'ir zarba elib keldi. Yüksek derecede içi bitilgen halkaralık şehir Shangang bir kadar zor təsirge uçuredi. Aldınkı bir mezgilde Shangang'da yukum 4. kitim ken kölemde tarqılıp, şehir ağlısının hayat bir xəterliki ve ten sağlamlıkıga bir kadar zor təhdit saldı. Köpçülüknün hizmeti ve turmuş yukumu nurgun qiyinçilik tuğdurdu. Mən naid köngül böldüm. Tolumu ensirdim. Merkezi hükümet Shangang alayda memuri rayonunun yukumgu takabül turuşini bütün küçü bilen kollaş üçün barlık zörür tedbirlerini kollandı. Hem de davamlı kollanıdı. Köpçelik işençini çıngıtıp, iştipaklaşıp yukumgu takabül turuşu gerek. Vatan mengü Shangang'ın küçülük arı tırıkıdır. Köz aldığımızdaki kıyıncılıklarını çokum yenileyimiz. Bir yıldan boyan siz ve alayda memuri rayon hükümeti nizam bu tüzü tüşkürgüzüş malımancılıkı. Yeni taşıman öpki yalluğu yok mu? Ve taşkı muhittiki paydasız özgürüşle peyda kılgan katmı kat eğir zerbegi salmakta kabul durup, türlük çağrı amalla bilen tertipini saklap, yokumunun aldığını ilip tüzgüllep, ammini kıyınçılıktan kutuldurup, ixtisatını esli keltürüp, muayyen önümge eriştinla. Alayda körsütüp ötüşki tegişlik şu ki, memleketli halık kurultuyu daimi komiteti, Shangang'da devlet xavpsizlikini qoğdaş kanununu tüzüp ilan kılgandın ki, siz alayda memuri rayon hükümetini yetekləp, qatti icra kılıp, kanun boyca toplanı tencitip, malımancılıkını tizgilləp, Shangang'ın toğru yolu qaytışıga tırışıp türütkü boldunuz. Devlet xavpsizliki qatarlıqlağı çetilidigan çoğun haq, çoğun nahaq meselelerde meydanınız müstehkem boldi. Mesuliyetini dadıl üstünüzge aldınız. Vatanı söyüş, Shangang'ı söyüş hissiyatınız ve devlet Shangang aldı da yüksek cevapkar buluş royunuzni namayan kıldınız. Merkez, siz ve alaydı memuri rayon hükümetinin mesuliyetini toluk ada kılıçdaki ifadenlerini toluk mayileştirdi. Shangang'ın kalay mıkançılıktın tınışlıkı ütüşüdek zor buruluş, şundak bir çonkur kaydını yeni bir gittim uhturdu ki, bir devlette işki tüzüm buluş emeliyetinin put kadem bilen uzakçı dağımlışıga hakiki kapalatlı kılış üçün, Shangang'ı vatanperverle idare kılışta baştın ahır çınturuş şart. Bu devletnin ilgilik hukuki, xavpsizliki, terakiyat menfaatiye. Shangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mukumluğu takılıdığan tüp prinsip. Shangang'ı vatanperverle idare kılışını işe aşırgandıla, merkezinin Shangang alaydı memuri rayonunu umumüzlük başkuruş, idare kılış hukukunu önümlük emelileştirgili. Asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen asasi kanunluk tüzüm tertipini önümlük kovduğili. Türlük çonkur katlamlık meselelerini önümlük el kılgılı boludu. Shangang ebedi emlilikini işe aşıralaydı. Hem de Cunhua milletinin uluq gülünüşünü emelge aşırış için tekiştik tövbü koşalaydı.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 12. ayının 22. günü Beijing'a hizmetinin dokulat verişki gelgen Şangan Alayda Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jingyue bilen körüşkende kılgan sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bir yıldan bu yan Şangang'ın kalay mıkançılıktan tanışlıkı ötüşü vaziyeti üzlüksüz müstehkemlendi. Vaziyet üzlüksüz yakşın işe karap ravajlandı. Yeni tasaman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş tizgilleş önümü körünerlik bulup, hıtsat tedirce esli geldi. Cemiyet tanış buldu. Baş memur Lin Jun Yue alaydı memuri rayon hükümeti rehberlik kılıp, Memleketli Halk Kurultayının alakadar kararı ve Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti çıkargan alakadar kanunlara asasen Şangang'ın saylam tüzümünü sistemi karakterlik tüzütüp mükemmelleştirdi. Saylam Komitetinin saylımı ve Kanun Çıkırış Kengişinin saylımını muvaffakiyetlik ötküzüp Şangang'ın emeliyetine uygun kilidigan demokratik terakkiyatka türütkü buluşta puhta kadem taşıldı. Şangang'da devlet hevpsizlikini kovdaş kanununu katli icra kılıp, kanun boyunca topulanı tencitip, malımancılıkını tizgillep, kalay mıkancılıkını onjap, kanunçılıkının nopozi ve izzet hürmetini kovdudu. Paal tedbir kollanıp, alaydı memuri rayonunun devletinin terakiyat umumiyetiki yugurluşuğu türetkü bulup, işki cayla bilen bolgan almaştırış, hemkarlıkını umumüzlük çonkurlaştırdı. Merkez, baş memur Lin Jun Yue ve alaydı memuri rayon hükümetinin hizmetini toluk muayilleştirdi. Birkaç gün ilgiri Şangang'da 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ötküzüldü. Yeni saylam tüzümü şaraiti de Şangang alaydı memuri rayonu saylam komitetinin saylımı ve 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ilgiri kim bulup muvaffakiyetlik ötküzüldü. Kendi Şanganlı kerindaşlarının öz işiga özü ilgi buluştek demokratiye hukuki namayan kılınıp, Şangang'ın vatanperverle idare kılış prinsipi emelileştirilip, cemiyetki her kaysi katlam, her kaysi sahalar kendi dairde, beraber katnışıdığan siyasi endize turguz oldu. Emeliyet şunu ispatladı ki, yeni saylam tüzümü bir devlette iki tüzüm buluş prinsipiga, Şangang'ın emniyetine uygun bulup, bir devlette iki tüzüm buluşunun puhta kadem bilen uzakçı dağımlışıga, Şangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mokumlukıga hakiki kapalatlık kılışını tüzüm trikigi iyi kıldı. Bu tüzüm bir yürüş yakşı tüzüm. Bu yıl, Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkı. Partiye 19. nöbetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusu da karar çıkarıldı. Bir devlette iki tüzüm buluş, muyum mezmun süptü de bunun kırgızıldı. Şangang vatan koynağı kaytıp gelgendim bu yankı,

20 yıllık özgüçe musabe şunu toluk ispatladı ki, bir devlette iki tüzüm buluşunu yolu koyuş, devletinin tüp menfaatini koğdaşkı paydalık. Şangang'ın tüp menfaatini koğdaşkı paydalık. Kendi Şangang'lı kerindaşlarının tüp menfaatini koğdaşkı paydalık. Merkez, bir devlette iki tüzüm buluş fangcinini davamlık türde katı tevrenmeyi izçillaştırdı. Biz şunun katı işinimiz ki, əməliyyatının üzlüksüz çoğunkırılışı və tüzüm sistemisinin üzlüksüz mükemmelişi əgişib, bir dövlətdə iki tüzüm buluşunun əvzəlliki yanımı namayan boludu. Kən Şanqanlı qeyrindaşla çoxum vətənli söyüş, Şanqanlı söyüşdək şərəplik ən-ənini əvc oldurub, bütün məmlikətdiki hər millət xalqı bilən qol tutuşub, mürünü mürü getirəb, Cunqua millətinin uluq gölün işini əməlgə aşırış üçün ortaq kürəş qılıdı. Hürmetli radyo anıqıcılar, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 29. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügün işine riyasetçilik kılganda sözlügen devletinin biyoxavipsizlik toskını hakiki müstakkemleş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü 12. ayının 22. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Zheng Yue'nin hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan Şangang'ın vatanperverle idare kılışta baştan ahir çın turup bir devlette iki tüzün buluşunun put kadem bilen uzakçı dağımlı şıga her tipi kapalı tıkılış gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikmola, stansımızdan başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylər sizge hemra bolsun.

Ulan nait küştüngür bir bala onunğa Ey, men bile ilişi alamsa Depla bir iştiriple yıktı bitipti o Bir muşkımı çıdımaydıgan Dep kopallık bilen tıllap Hor oruğu deyipti Elikı balının gepi onunğa bek ağır kepti Şu gündün itibaren O beden çınıktırıp Küştük buluşka bel bağlaptı Gezitki besilgan çenikiş kösetmisi boyunca her günü çenikişini başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara-bara toplugan tecrübelerge asasen bir yürüyüş çenikiş usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcön göçlerimi naitli terakki kıp yoğunaptı. Keyin halkaralık beden güzelleştiriş musabıkısıge katnışıp Türlük müsabıkalarda çempiyon boptu. Bir ketim yana tömür yolunun toktuş stansı da tömür zenciri bilen Nurgun muhbir ve tamaşibinin ilham bilen 72 tonluk yıldığan vagonni orundun midirildi bitipti. O her daim özünün muvaffakiyeti hakkında başkalar bilen paranlaşkanda nait iftiharlanıp durup Balalık vaktimdi ki, helikim yeni boz yakıgan balığa şindilimdün rahmet eydimen, depti. Demek, irade bir bahadır. İsinizde bozsun. Durmuştuğun mürekkep kaynamlarda meyli kançilik, bəxsizlik ve umutsuzluk yüzberişten kattiğine zer, iradenizini yok atmışsınızla, muvaffakiyetten fırsat ve ümidini yoktu koymaysız. Elbette her bir anlıkçılarımızga muvaffakiyetle yer buluşunu çindirmemizden ümit kılımız, küldürümüz devamlı silah üçün.

Radio nuş dostlar, biz çoğunlarımızdan terbiye köygen balıken cuma degen gaplarını her vakit anlap kalımız. Onda olsa, bizden nezirimizdeki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mandak buludu. Birinciden, vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kasten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için görmezsizlik geldiğini bilirdi. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen söz işi vatkanda aman karıştırıp yüzünüp, zihnini yığıp, estağidlılıkını ifadeleydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan halıdını ifadelemeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklındı. Kişini kayıl kılarlık sözleydi. Sözleşme artık ehmiyet verdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkunmasa herkes mi derhal kuruk gep, pika gep tepre diyememeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misallar arkalık delilleydi.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik dəmleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığı turvat hemen. Bırak ətideki programımız teximin nadır. Anlaştı herkes unutup kalmağaysa. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vaxtta halıqanç anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Məhsul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Həbibullah, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silənin dostunla Abdursul Abdurayım.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hele bir. Sizde ne mi günah bolsun? Keçisi işik aldığınızı boyun kısıp kegen bir adamını yakış niyet bilen öyge başlığınızdan nere hata? Adamın kuskı kırıp çıkılı bulmasa ya, onun bundak aldamcı aş göz şikayeligini biz neden bileyli? Xotinining etkalları yolluq boğaşka, Batu artıqça gap kalmadı. Lekin, momısıdan miras kalgan şu kımmetlik tevarükni talay yıldın buyan köz karçuğdek asırap, kadirlap kilovatkan, japakeş vapadar xotininin miskin halı digi karısıla özni yanılı guna kardak sezetti. Xotinimnin kalbini jarahatlandırgan u eblağ nagimi ketkendu, dep oylaydı o yürüki etişip. O namussuz özümge yaşlı kılvatkan adamlarga bundaq yamanlık kısam akıbet kandaq bolad dep oylamagan mıdı? Maşındaq vicdansızlık onu kılçı azaplamam dağandı. Batu'nun öydün keçip çıkan tohu yürek, kaynımdın koğulap kilovatkalla bamekeyen dep ensirep, karı tergi çömülüp getdi. O, özünün mağdamda bir dereklerinin daldızığı ilip, kaynigi korkum sırap karaydı. Adam görünmese, dep birdem aram ilovaladdı. Lekin, Batu'nun gazepki tolgan çıray köz aldığı kelsila, şerikleri yoşurungan jayğı karap, öler tırlışığı karmay kaçattı. Yürüki kattık selip, putları lağıldap tüsterep, erip halıdın ketken toku yürek, bir koyuq çatkallıqının yenigi kagende, onun kaini tarpıdın atının düpürlügen avaz anlangan dek boldi. Onun jürki jığıdı kıp kaldı. O, özne derhal koyuq çatkallıqının daldısığı elip, orman işçideki tar yolgu çekçiyip karadı. Batu'nun çılan toruğunu uşkandak çaptırıp kilovatkallıqını körgen toku yürekinin yüreki ağızıgı kaplişip, közleri çanıqıdın çıkıp keteyle dedi. O, kelin çatkallıqının içige kırıp yoşırını valgan bolsu mu, lekin hazırla Batu'nun kolugu çüşüp kaladığandak lağıldap titir etdi. Moğul jigitinin öydün oğırlap çıkan, başta özgü hoşallık ata kılgan altın belazök, emde onun kolugu silingan kişendek bilinişke başladı. Hey, onu nemişkimi ağandı mən? Dep oylaydı o pişayman kılıp. Bu Moğul jigitinin kolugu çüşüp kalsam, açıqıdı kamçısı bilen urup, baş gözümle televetişten yanmaydı ucu mu? Әнді қандақ мақыламын? Чылан торықны чаптырып келуатқан Бату, чатқалықның ішеді ешірініп, ятқан тоқы үрекіні көрмей өтіп кетті. Мұш ердін қозғалмай тұрай, деп ойлады қорқып пұт қолды жан қалмаған тоқы үрек. Бұмыз өмені чоқым тұтып алуды. Оның қолығы түшіп қасам өлгінім шу. Өмені тапалмай, өмедіні үзіп үйгі қайтқыча, мұш ерді ятай. Тоқы үрек көзге чырайлық көріндіған алтындың bir dilla kolunu köydürdüğün otka aynılıp kalan altın bilezükünü koyundan çıkırıp, yenigi koyup koydu. Ve onunğa omiyip karadı. O çatkallıktan çıkalmay kaldı. Çıksıla Batu gelip tutuvaldıgan da kıladdı. Şoğa o çatkallıkının içi de kün garipki qeysaygıcı yattı. Onun kosqın nağır çağılı tördü. Lekin o açlıktan kolgu çüşüp, tayaq yegen yaman dep, çatkallıktan çıkmay yeti verdi. Batu'nun tekici üyge yanmağalıqı onu vahimigi saladdi. O, belazükü karısıla, bedenigi o tutuşu atkandak boladdi. Gugum çüşdi. Ormanın arasından kilu atkan yavay ayvalla bilen, kuşlanın sürlük avazları vahimi işçi de aşkorsak yatkan toku yürekke tekimi qoqaq selip, bä ayni yerimcan adamgila aylandırıp koygan edi. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozuqluqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlıq romanı anlatımız.

Çanı bilen avulgı kəgüçe tan itib, çüşke yıqılışıp qağan idi. Can familiyelik Töt Akufka, Batu bilen Toxtardın özlerini orman muhafizet punktinin yatkıgı yetküzüp koyuşunu öttöndi.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhuanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayıq barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta...

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.